Ben toprağın sinesinde insan denilen bir canım. Hem düşünür hem severim, budur taştan farklı yanım. Her maddenin zerresini bedenimde taşıyorsam,

Bir uçurum özlemi belki aşk. Paramparça. Yere çakılacağını bile bile. Sanki elini uzatsan avuçlarında. Sanki kilometrelerce uzak. Öyle imkansız,

0: İşte o kadar.
1: Kalp kırık sayılır, seven mi dersin? Bir daha sevip de darbe mi yesin? Zaten yaralıyım, çok çaresizim. Sevmem, sevmemeyeyim.

daha çok alışmadan

Sen gideli, adın adıma değse içim ürperiyor. Sensiz buralarda dağ üşüyor, taş üşüyor, denizde balık üşüyor, dilimde dualar üşüyor. Elleri cebinde bir adam yürüyor sana doğru. Kar, kış, kıyamet fark etmez. Bütün adımlarım sana koşuyor. Ah sen gideli, sen gideli bütün acılar bende sabahlıyor. Sen gideli, hala hangi sinemaya gitsem iki bilet arıyorum. Hangi meyhaneye gitsem iki kadeh, iki çatal, iki kaşık. Öylesine sevdalıyım sana ve hala öylesine aşık. Sen gideli, kan kardeşim pişmanlık, can yoldaşım yalnızlık ve sırtında çuvallar dolusu karanlık. Gecelere ben dağıtıyorum, yeni şarkılar sarmıyor beni, hep eskilere takılıyorum. Hele, hele seni ben ellerin olsun diye mi sevdim yok mu? Ne zaman duysam, nerede duysam mıh gibi takılıyorum.

gece gözlerimden söz aldı. Bir daha sana ağlamayacaklar. Yemin etti dudaklarım, bir daha seni anmayacaklar. Ve kırdı kalemini ellerim, bir daha seni yazmayacaklar. Peki, peki ben bu kalbimi ne yapacağım? Ben bu kalbimi hala sevdiğini söylüyor seni. Bir duysalar, bir bilseler, yakacaklar beni, yakacaklar. Anlayacağım. Sen seni benden alıp gittin ama...

aşk bende kaldı biliyor musun? Ve ben gölgene bile hasretken bu şehirde. Sen benden uzaklarda, başka kollarda rahat uyuyor musun? Bak şarkımız çalıyor. Duyuyor musun? Duyuyor musun? Duyuyor musun?

nasıl sevdiğimi, nelere göğüs gerdiğimi, kaldırımlarında sabahlara erdiğimi, dağın, taşın, toprağın, ağaçtaki yaprağın biliyor. Sen biliyorsun Adana, anlat. Ben anlatınca inanmıyorlar. Yine içmiş, kafası güzel diyorlar. Sen anlat, sen anlat be Adana.

0: Ekme ve açık büfe kahvaltı, sulu yemek, tabildot ve ızgara çeşitleriyle Tırmız Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde olan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor.
1: Başlıyor. 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor. Yeah. Ayna.
2: Mersin efendim. 104.6.
1: Burası.

hayatımızı yaşıyoruz ama sabah erken kalkıyoruz değil mi? Sabah erken kalkıyoruz mutlu sanıyorlar değil mi? Ama oyunun kurallarına dayanmak lazım. Yani oyunun kurallarında yazıyor mu acaba madde 1 sabahlar erken kalkılacak diye? Acaba oyunun kurallarında yazıyor mu madde 1 uykuya doyulmayacak diye? Acaba oyunun kurallarında yazılıyor mu? Yani çocukluğunuzdan bugüne kadar hep erken kalkacaksınız diye. Yani bilmiyorum şimdi aramızda. Şimdi ben kreş çocuğu değilim. Ben ilkokuldan başladım okumaya. Ama şimdi kreş çocuklarımızı görüyoruz 3 yaşında 4 yaşında falan. Onlar da harbiden sabah erken kalkmak durumunda kalıyorlar. Şunu hesap etmek için sordum. Yani ortalama 3 yaşında kreşe gitmek için kreş servisi için erken kalkıyorsun. Sonrasında ilkokul çağın geliyor. İlkokula gitmek için erken kalkıyorsun. İlkokul 4 sene sonra ortaokula gidiyorsun. Yine okula gitmek için erken kalkıyorsun. Sonra orta öğretim bittikten sonra yani ortaokuldan bahsediyorum liseye yazılıyorsun. Lisede de yine okula gitmek için erken kalkıyorsun. Tam liseden mezun oluyorsun o be diyorsun. Üniversiteye yazılıyorsun. Kazanıyorsun falan gidiyorsun. Sonra orada da derse yetişmek için erken kalkıyorsun. Okul bitiyor tamam artık erken kalkmaya gerek yok. Bir şeye yetişmek zorunda değilim falan diyorsun. Sonra işe giriyorsun inerken kalkıyorsun. Sonra işi bırakıyorsun. Daha home office çalışıyorsun. Günümüz teknolojisi, 2020 teknolojisi. Programları evden yapıyorsun. Radyo programcısın. Ulan sabah 7'de programa giriyorsun. Yine erken kalkıyorsun. Allah esirgesin yani. Sonra ortalama o 20 yıllık, 20 yıl sürüyor mu eğitim hayatı? 16 falan işte. Evet, ortalama 16 yıllık eğitim hayatının sonrasında ortalama 34 yıllık iş hayatı toplarsanız eğer ki 50 yıl yapıyor. Çocukluğu falan kadın ortalama 60. 60'tan sonra uyuma imkanın var ama uyuyamıyorsun. Çünkü artık uyumaktan sıkılıyorsun. Çünkü artık emekli kafasındasın. Çünkü artık erken kalkıp ortalığı karıştırman gerekiyor. Her şeye müdahale etmiyor. Tabii canım. Erkenden gidip yani şu sana beleş olan serbest kart alıp da bindiğin belediye otobüsüne bir binmen gerekiyor. Belediye otobüsünde bir insanlar evladım ben yaşlıyım bana yer versene demen gerekiyor. İnsanlarla müthiş kavga etmen gerekiyor. Ben senin deden yaşındayım oğlum ayıp değil mi lan sonra bana yapar. Yani ben buradan şu özeti çıkartıyorum arkadaşlar. Yani doğduğumuz andan itibaren belki de 1-2 yaş özellikle uyutmaya çalışıyoruz değil mi? Yeni doğan bebeği ama sonra belli bir 3 yaşından sonra kaldırmaya çalışıyoruz. Düşünsenize eğer sizi anneleriniz uyandırıyorsa gerek ilkokula giderken gerek ortaokula liseye gerek böyle hala ailenizde yaşayıp da işe giderken aile uyandırıyorsa anne düşünsenize. Bebekliğinizde uyu diyordu. Şimdi uyan diyor. Yani o zamanlar uyu diye mücadele veriyordu. Şimdi uyan diye mücadele veriyor. Ya öyle ya da böyle uyanmak lazım arkadaşlar. Yani uyu uyu nereye kadar? Yata yata karpuz büyür. Hangimiz karpuzuz? Ben değilim şahsen. Efendim hoş geldiniz. Burası Tolga Dünyası programı. Efendim hoş geldiniz. Güzel programa denk geldiniz. Harbiden diyorum var ya. Böyle dinlediğiniz zaman kendinize geleceksiniz. Dinlediğiniz zaman böyle inanılmaz enerjik olacaksınız. Günün neşeli başlayacaksınız. Dinlediğiniz zaman belki size genel kültürle ilgili, genel yetenekle ilgili bir şey katmayacağız. Yani ne bileyim gireceğiniz böyle bilgi yarışmasıyla ilgili sorularla karşılaşmayacaksınız. Veyahut da şu an dünyada, ülkede neler oluyor bununla ilgili bilgi sahibi olmayacaksınız. Ama emin olun güzel eğleneceğiz. Hep birlikte acayip eğleneceğiz. Bravo. Hadi gel.

0: Şimdi tabii hepimiz erken kalkıyoruz. Hepimizin sorumlulukları var. Yerine getirmemiz gereken sorumluluklar var. Yapmamız gereken ödevler, görevler var. İşte bizim de bir sorumluluğumuz var. 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünya. Evet evet. Yağmur Yemekçilik ve Kahvaltı Salonu. Efendim Tırmın Sanayi Sitesi'nde Yağmur Yemekçiliğe ait bir lokantası var. Lokantasında sabahları kahvaltı servisleri var. Aynı zamanda gün içerisinde sulu yemekleri var. Pilavları var, çorbaları var, salataları var. Aynı zamanda iş yerlerine tabildot usulü servisleri var. Aynı zamanda düğün, nişan, cenaze, toplu yemek organizasyonları için güzelce tencereleri kaynıyor. Aynı zamanda Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 300 lira değil. Daha da ekonomik. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 250 lira değil. Daha da ekonomik. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Evet evet. 200 liraya şu an tedavüldeki en büyük para biriminden bahsediyorum. 2 tane yüzlükten bahsediyorum. 4 tane 50'likten 200 lira. Tabii şaşırırsınız çünkü 200 liraya ne tantuni yiyebilirsiniz, ne lahmacun yiyebilirsiniz, ne kebap yiyebilirsiniz. Ama 200 liraya Yağmur Yemekçilik'te bol bol yiyebilirsiniz. Ana yemeği pilavı salatasıyla 3 çeşit yemek. Yanında limonu, biberi ekmeğiyle sadece 200 lira. Evet evet yanlış duymadınız. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek. Ana yemeği pilavı salatası limonu, biberi ekmeğiyle beraber sadece 160 Türk lirasına. Değil. Dur. Sadece 200 lira, 200. Lan birdenbire %20 indirim yaptım. Her şeyde fiyat artınca. Evet evet, Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı salatası limonu biberi ekmeğiyle beraber bol bol yaz az öde 3 çeşit yemek sadece 200 lira, 200 lira, 200 lira. Ya.
1: Yağmur Catering Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmalı'da hizmetinizde. Telefon 0542 144 4602 0542 144 4602.

Tolga Dünyası'nın WhatsApp numarası kaydetmeyenlerin ise 0546-977-8432. Kaydet numarayı yolla mesajını. 0546-977-8432. Gönder gelsin mesajını. Yolla gelsin mesajını.

0: Ben de saatte vedalar sevmem. Ben de gidiyorum ama geleceğim. Birkaç dakikaya tekrardan buradayım. İşimin başında, görevin başında olacağım. Ayrılmayın, hemen geliyorum.
1: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Günaydınlar olsun, gününüz aydın olsun, sabah şevleriniz hayır olsun inşallah. Günaydınlar, hayırlı sabahlar, günümüz aydın olsun. Canlarım benim. Canlarım benim, nasılsınız bu sabah? Her şey yolunda mı? Güzel bir gün uyandınız mı? Yani ne bileyim, belki dünden kalan, belki de bugün beklediğiniz, belki de bu haftanız ulaşacak güzel bir haber var mı? Ne bileyim, belki de bugünü diğer günlerden farklı fark ettiren böyle bir şey var mı? Ne bileyim, belki doğum gününüz falandır. Ne bileyim, böyle evlilik yıldönümü, özel gün olabilir mi acaba bugün sizin için ya? Yani tam olarak nedir? Hani şimdi ruh halinizin pozitif olmasını temenni ederim tabii ki. Yani şu anda iyi bir ruh halinde olmanızı beklerim tabii ki. Yani iyi olmanız için ben size birkaç neden söyleyebilirim. Bunlardan bir tanesi, şu an bu programı duyuyorsanız eğer. Demek ki duyu organlarınızda bir sıkıntı yok. Duyuyorsunuz yani. Yani sağlıklısınız anlamına geliyor. Yani eğer ki ya Tolga sabah çok erken kalktık falan diye hissediyorsanız iyi tarafından bakın. İyi tarafı ne mi? Tabii ki de sabah erken kalkabilmişsiniz. Yani kalkmışsınız. Yani şu an ayaktasınız. Yani şu anda yaşıyorsunuz. Aramızda yoktu belki de ama... Yani kalkamadığınızı varsayın mesela. Yani bir anda böyle kalkamıyorsunuz yani, düşünsenize. Bak şu anda mesela kalkmak istemediğiniz halde kalkmışsınız ya. Hani öyle bedbağ olanlar böyle. Tolga'cım hiç sorma ya, uykuya doyamadık. Gözümüzden uyku akıyor. Zorla kaldırırlar bizi ya. Yemin ediyorum hunharca kaldırırlar bizi. Biz istemiyorduk yani. Bak şöyle düşünebilirsiniz. Hakikaten şu anda yataktan kalkmak istememenize rağmen bir şekilde kalkmışsınız ya. Ya da şöyle düşünün. Tam tersi olsa, yataktan kalkmak istemenize rağmen kalkamadığınızı. Yani çok istiyorsunuz ama kalkamıyorsunuz. Yatak sizi sarmış sarmalamış böyle. Yani kalkmak istiyorsunuz o anda abi. Anlatabiliyor muyum? Yani şu anda uyanarak, gözlerinizi yeni bir güne açarak, yani şu anda uyanarak, yataktan kalkarak, yani ayağınızı böyle yatağınızın aşağısında yere koyarak, oradan besmele çekip de güç alıp böyle kalkarak, yani büyük bir şeyi başarmış oluyorsunuz ya. Tabii canım, şimdi sizin için biraz rutine dönmüş ya. Hani şimdi sizin için biraz şey olmuş ya, siz çok farkında değilsiniz belki. Ama baktığımız zaman hakikaten öyle böyle az buz bir şeydir ya. Arkadaşım bugün de kalkmışsınız. Bugün de hayattasınız. İnşallah sağlığınız, saatiniz yerinde. Baktığınız zaman görüyorsunuz. Dinlediğiniz zaman duyuyorsunuz. Ağzınıza bir şey attığınız zaman tadabiliyorsunuz, çiğneyebiliyorsunuz. Daha sayayım mı vücudumuzun bize verdiği nimetleri? Daha sayayım mı mesela ayağınız sizi istediğiniz yere götürebiliyor. Ellerinizle, kollarınızla istediğiniz şeyi tutabiliyorsunuz. Başka ne gibi vücudumuzda şeyler düşünmek lazım? Şey olabilir mesela bu canlarım benim, günaydınlar, hayırlı sabahlar. Hani bardağı dolu tarafından bakmak icap ediyorsa şu yaşam koçu styling şeyleri var ya, hani sanal medyada bir sürü şeyler var böyle, kuşlar, çiçekler, böcekler tarzı. Bak ben onun biraz farklı versiyonunu yapıyorum. Biraz farklı versiyon. Yani şu anda hayatta olduğunuz için şükredebilirsiniz. Yani bu kişisel gelişim kitaplarımda genelde şükür demiyor, teşekkür diyor. Sabah uyandığınız için doğaya teşekkür edin. Size verdiği nimetler için doğaya teşekkür edin. Sizin üzerinizdeki güzellikler için doğaya teşekkür edin. Lan ne teşekkür oğlum, bizde şükür orada doğaya değil Allah'a yapılır. Öyle bir doğayla kafayı bozmuşlar ki. Yani doğanın size vermiş olduğu güzellikler için doğaya teşekkür edin. Doğaya salın böyle. Varsa yüzünüzdeki şeyleri doğaya salın. Bak doğaya saldım gördüğün gibi. Hemen hemen hiç kalmadı. Canlı.

Bugün yine büyük bir mücadele bizi bekliyor. Yani belki dünkünden farklı olacak, belki daha iyi olacak, belki biraz daha kötü olacak ama yani bayağı uzun sürecek bir maraton başlamış durumda. Evet, şu anda kalkanlardansanız bu mücadeleye göğüs germeye aday olanlardansınız. Ama biliyorum ki mücadeleyi çoktan başlayanlar, şu anda yollarda olanlar var. Biliyorum ki sol direksiyonda, salih viteste, gözü yolda, kulağı Tolga dünyasında olan onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce, yüz binlerce dinleyici var. Biliyorum şu anda bizi dinleyenler, kulak kabartanlar, kulak verenler var. Biliyorum erkenden yollara koyulmuş olup maratona başlayanlar var. Biliyorum mücadeleye ilk önce yatakta uyanma kalkma mücadelesiyle başlayıp şimdi de yolda trafik mücadelesiyle verenler var. Önüne bassana dayı. Dayı bas ya dayı. Niye soldan gidiyorsun dayı? Sağa geçsene dayı. Ya bas geçsene dayı. Anlatabiliyor muyum? Yani bu şekilde birçok insan olduğunu tahmin edebiliyorum. Alo dayı, bassana dayı. Niye öyle yapıyorsun dayı? Trafik mücadelesi böyledir arkadaşlar. Şu an öyle ya da böyle bir şekilde erken kalkmış yol alan ve bizi duyan birçok insan olduğunu hem temenni ediyorum hem tahmin ediyorum. Canlarım benim. Bir kere daha günaydınlar, bir kere daha hayırlı sabahlar, bir kere daha sabah şevleriniz hayır olsun. Bir kere daha günümüz aydın olsun, bir kere daha hayırlı sabahlar olsun.

sabe ouvir, olá, olá, sabe ouvir, olá, olá. Mesela günün şu saatinde belki de güzel bir haber almayı arzuluyorsunuzdur. Güzel bir haber olmak için gerçekten böyle dualar etmişsinizdir. Beklediğiniz haber olabilir ya. Yani bu işle ilgili olabilir, özel hayatla ilgili olabilir. Bu sağlığınızla ilgili olabilir, özgürlükle ilgili olabilir.

0: Ya herhangi bir şekilde öyle ya da böyle bir şekilde güzel bir haber duymak için güne başlamış olanlar olabilir. Yani bu güzel haberin gelmesi için gerçekten de dua edenler olmuş olabilir. Yani şu anda siz nasıl güzel haberler bekliyorsunuz bilmiyorum. Yani şu anda siz nasıl bir güzel haber almayı umuyorsunuz bilmiyorum ama ben de sadece birinizin değil, birçoğunuzu mutlu edecek güzel bir haber paylaşırım sizlerle. Ekonominin alıp başını gittiği şu günlerde, paranın pula düştüğü şu günlerde, paranın kıymetinin kalmadığı, parayla bir şey almamayan şu günlerde, gelin size güzel bir haber vereyim, ne dersiniz, hazır mısınız?
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Şimdi şöyle oluyor, bence en güzel haberlerden bir tanesi. Tolga dünyasındasınız, daha da güzelini biliyor musunuz? 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası. Bu daha da iyi. Yani Tolga Dünyası güzel. Yağmur Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası daha da güzel.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçiliği.
0: Şimdi şey diyebilirsiniz. Tolga'cığım tamam da bunun neresi bizim için güzel? Yani senin için güzel haber. Sen paraları indiriyorsun. Tamam anladık. Sponsor bulmuşsun. Sponsorun sana ödeme yapıyor. Sen de tamam al bize niye güzel? Size niye mi güzel? Arkadaş sulu yemek ve kahvaltı diyorum. Yağmur yemekçilik diyorum. Daha nasıl güzel olmaz? Arkadaş yılların tecrübesiyle lezzetli yemekler diyorum. Sizin için daha nasıl güzel haber olmasın ya? Tabii canım daha da güzel haber istiyorsan al sana güzel haber.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Tabii canım al sana güzel haber. Bugün ne yiyeceğim derdine son. Bugün ne yesek acaba derdine son. Arkadaş bir tantini istiyoruz 250-300 lira doymuyoruz ya. Arkadaş bir lahmacun yiyelim diyoruz. 250-300 lira doymuyoruz ya. Yok mu kardeşim şöyle paramıza göre güzel sulu yemek? Yok mu kardeşim paramıza göre şöyle güzel bir 3 çeşit yemek, tabildo yemek diyorsanız bakınız Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek. Bakınız 1 değil, 2 değil, tam 3 çeşit yemek. 500 lira değil, 400 lira değil, 300 lira değil, sadece ama sadece 200 lira. Güzel haber. Alın size güzel haber.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Bakınız ana yemek dersen var. Pilav dersen var. Salata dersen var. Yanında limonu, biberi, ekmeği var. Bunların hepsi bir arada 500 değil, 400 değil, 300 değil. Sadece ama sadece 200 lira. Alın size güzel bir haber. Tabii canım ya. Tabii canım ya. Hem hijyenik, hem kaliteli, hem güvenilir, hem lezzetli, hem ekonomik. Hepsi birden tabii ki de Yağmur Catering demek. Daha ne olsun ya? Hayır, soruyorum daha ne olsun? Alın o zaman güzel bir haber daha.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Aynı zamanda iş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde de yine Yağmur Catering Yemekçilik. Öncelikle tırmız sanayi sitesi esnafları çok şanslı. Çünkü Yağmur Catering Yemekçilik dünyanın Tırmıl Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri Postane yanında. Ama Tırmıl Sanayi Sitesi'nde olmayanlar da şanssız değil. Onlar da gün içerisinde belki o tarafa doğru gideceklerdir. Tırmıl Sanayi'sinde işleri vardır ne bileyim. Ne bileyim belki uğrarlar yemeklerini yerler falan böyle ekonomik fiyata. Ya da iş yerlerinde tabildot servisi var arkadaşlar. Tabii canım işletmenizin bağlantısını yapın yemeklerinizi Yağmur Yemekçilik getirsin. Cumali Usta hazırlasın, personeller getirsin hızlı servisiyle. Her gün size hizmet yapsın, yemek hizmeti. Sizin menüyü bildirsin. Artık bundan sonra bugün ne yiyeceğiz diye düşünmeyin.

günü yemeğiniz Yağmur Catering Yemekçilik'ten gelsin. Ne dersin? Güzel mi, olur mu? Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin. Direkt mesaj yazıp bilgi alın, olur mu?

Canlarım benim, biraz tarihten, günümüzün tarihinden bahsedelim. Öncelikle Kurban Bayramı'na adım adım yaklaşıyoruz. Geliyor, gelmekte olan, daha dün gibi hatırlıyorum. 11 ayın sultanı dedik, 11 ayın sultanı az olarak Ramazan dedik. Daha dün gibi hatırlıyorum, iftar dedik, sahur dedik, Ramazan pidesi dedik, Ramazan şenliği dedik. Ya daha dün gibi hatırlıyorum, bayram dedik ya, kimileri şeker bayramı dedi ama biz ısrarla Ramazan bayramı dedik. Tarihte şeker bayramı diye bir bayram yok. Siz de oyuna gelmeyin, bayram Ramazan bayramıdır dedik. Hemen o bayramı geride bıraktık. Hayat devam etti. Hala devam ediyor. Ve işte eskilerin tabiriyle büyük bayram. Asli adıyla Kurban Bayramı geldi çattı. Bayram arifesindeyiz. Unutmayın, hem Müslümanın hem Türk'ün iki dini bayram var. Bunlardan bir tanesi Kurban Bayramı, bir diğeri Ramazan Bayramı. Bakınız, lügatta Türk'ün tarihinde, Müslümanlık tarihinde şeker diye bir bayram yoktur. Şeker tadında geçebilen bayramlar olabilir. Belki bayramda şeker ikram edilebilir ama bayramların biri Ramazan bayramıdır. Bir diğeri de Kurban Bayramı. Elhamdülillah. İşte bu Kurban Bayramı'na adım adım yaklaşır. İşte bu Kurban Bayramı'ndayız. İşte Kurban Bayramı'na giriyoruz. Kurban Bayramı'na adım adım yaklaşır. Yaptığım hesaplamalara göre, bugün Kurban Bayramı arifesi olma ihtimali yüksek. Evet evet. Yani biz programı 12 Mayıs Salı sabahı yapıp kayıt altına alıyoruz ama şu anda 26 Mayıs Salı sabahı, programın tekrarının dinlenme ihtimali yüksek. Ne de olsa 9 günlük bayram tatili, ne de olsa bayram sevinci, bayram neşesi, ne de olsa bayram yolculuğu, bayram seyahati. Ben ve benim gibi gurbette olanlar için ne sıla-i rahim yolculuğu. Evet. Kurban Bayramı arifesi 26 Mayıs Salı sabahı dinleyenlere ayrıyetten günaydınlar olsun. Kurban Bayramı arifesi 26 Mayıs.

ayı salı sabahı kulak verenlere hayırlı sabahlar olsun. Artık bugünlerden itibaren Kurban Bayramı telaşı başlayacak. Alışverişler yapılacak değil mi? Ramazan Bayramı'ndan farklı olarak Kurban Bayramı'nda özellikle bıçak satılıyor, satır satılıyor. İşte bu bıçakları satılır, bileylemeciler mahallelerden geçiyor. Mangal mesela, şiş mesela. Bunları daha çok görebiliyoruz. Tabii canım, çünkü adı üstünde Kurban Bayramı. Kurban Bayramı, dini vecibelerimizden bir tanesi de kurban ibadeti arkadaşlar. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah.

la la la la la la. John Little Pimp. İşlerken kalkıp yol alanlardan, günde Mersin'de Tolga dünyasıyla başlayanlardan ve bunun yanı sıra erkenden yola koyulup da günde Mersin'de Tolga dünyasıyla başlayanlardan sevgili Ender, erken kalkıp yol alan Ender, erkenden yola koyulan Ender. Güne Mersin'de Tolga dünyasına başlayan Ender. Şu anda vardiyalda olan Ender. Yenice'den dinleyen Ender. Yenice'de Çukurova Uluslararası Bölgesel Havalimanı'nda dinleyen Ender. Bir yandan işinin başında işini yapan. Bir yandan da radyoda Tolga dünyasını dinleyen. Bir yandan da mesaj gönderen. Bir yandan da Tolga dünyasına dinleyici toplayan Ender. Abi günaydın diyor Ender. Günaydınlar Ender'im. Hayırlı sabahlar olsun karşım. Bugün sabah vardiyasında Taha kardeşimle beraberiz. Selam var diyor. Ve aleyne ve aleyküm selam Taha kardeşimiz. Ve aleyne ve aleyküm selam Taha kardeşimiz. Taha kardeş. Güzel bir gün olsun inşallah diyor Ender. Ender'e de günaydın, Taha'ya da günaydın. Ender'e de hayırlı sabahlar, Taha'ya da hayırlı sabahlar. Yenice'ye de günaydınlar. Çukurova Uluslararası Bölgesel Havalimanı emekçilerine, pilotlarına, hosteslerine, muavin oluyor mu uçaklarda? Hani şey yapan var mı? Hani İstanbul, Ankara, İzmir, İstanbul var mı? Muavin, hani bu şeyleri bagajı falan alanlara ne dedi? Koltukları şey kontrol, onlar hostes oluyor evet. Yani bir uçak için ne gerekli arkadaşım? Pilot, yardımcı pilot, hostes, stajyer hostes. Ondan sonra yer hizmetleri değil mi? Bavulu alan, biletleri şey yapan falan böyle. Bir de ilk böyle havaalanına girdiğimizde ring araçları var, onları kullanan. Başka güvenlik sağlayan. Başka teknik personel, hangar şeyleri. Zor iş be. Peki, Uluslararası Çukurova Bölgesel Havalimanı emekçilerine de günaydınlar. Hayırlı sabahlar olsun. Sabah şevleriniz hayır olsun. Çukurova Bölgesel Havalimanı işletmecileri, kaptan pilotunuz değil ama radyoda Tolga konuşuyor. Hepinize günaydın, hepinize hayırlı sabahlar olsun. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Gününüz aydın olsun. Sabah şevleriniz hayır olsun. Günaydın, günaydın, günaydın.

0: Instagram Radyocu Tolga, takip edilebilir, direkt mesaj gönderilebilir. Instagram Radyocu Tolga'da buluşabiliriz. Instagram Radyocu Tolga'yı takip edin, direkt mesajlarınızı gönderin. Molamızı verelim, ihtiyacımızı giderelim. Çayımızı, çorbamızı alalım, gelelim kaldığımız yerden devam edelim.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: devasa. Canlarım benim, devam ediyoruz. Normal şartlar altında Mayıs'ın 12'si olsa da kayıt altına aldığımız ve Kurban Bayramı'nın arifesinde dinlenilen bir radyo programı. Yani 26 Mayıs sabahı, yani Kurban Bayramı arifesi.
1: Umudum yoktu.
0: Bayramın 9 gün süreceği açıklandı. Çok önceden açıklandı. İnsanlar buna göre plan program yaptı. Ona göre Sly Rahim yapanlar, otobüs yolculuğu yapacak olanlar biletlerini aldı.
1: Bu tam bir efsane.
0: Uçakla gidecekleri yerlere, memleketlerine, doğduğu topraklara gidenler çoktan bence varmışlardır diye tahmin ediyorum. Çünkü normal şartlar altında 22 Mayıs Cuma son mesai günü oluyor. 23 Mayıs Cumartesi 9 günlük tatilin ilk günü oluyor. Yani böyle bayrama adım adım yaklaşma. Dolayısıyla artık böyle memlekete gidecek olanların çoğunluğu gitmiştir diye düşünüyorum. Özellikle böyle devlet memurları ya da memur statüsünde işler. Yani 9 günlük tatil vuranlar cumartesinden itibaren yani öncesinden memleketlere varmıştır. Ama tabii şimdi bunun esnaf olanı var. Bunun işçi olanı var, yani şeyin dışında. Özel sektör çalışanı var 9 günlük tatilin vurmadığı. Ama orada genelde şey oluyor ya, genelde böyle evin reisi babalar eşlerini ve çocuklarını, yani anneleri ve çocukları önden bir gönderiyor. Siz diyor, ben biletinizi keseyim diyor. Erkenden gel, ben de diyor arife gelirim diyor, bayram sabahı gelirim falan diyor. Ne yapsın adamcağız izni yoksa? Ne yapsın özel sektör, ne yapsın esnaf mesela? İşlerinden çok artacağı zamanlar yani böyle. İşte bugün de Kurban Bayramı'nın arifesi. Kurban Bayramı'nın arifesinin arife bayramından bir gün önce anlamına geliyor. Bu arada hatırlatmakta fayda var. Biz tebliğ vazifemizi yapalım, sonrasında size kalmış. Teşrik tekbirleri bu sabah namazı itibariyle namazlardan sonra biliyorsunuz başladı. Kurban Bayramı ikindi namazına kadar teşrik tekbirleri. Ya şimdi namazda göz olmayan nezanda kulağı olmaz ya. Balkancığım, teşrik, teşbik, teşrik, teşrik. Teşrik tekbirleri biliyorsunuz. Beş vakit namaz kılanlar için söylüyorum. Namazlardan sonra biliyorsunuz ki Allahu Ekber Allah. Ya onu hatırlatmış olalım. Arife günü sabah namazı itibariyle başlamış oluyor. Sabah, öğlen, ikindi, akşam ve yatsı namazlarından sonra teşrik tekbirlerini unutmayınız efendim. Bak görüyorsunuz, ne güzel faydalı bilgiler veriyorum ya. Ne güzel, kendine gurur duyuyorum. Yemin ediyorum var ya, tam böyle harbiden. Hani belki de hayırlı cumalar mesajı göndermiyor olabilirim. Ne bileyim, böyle hayırlı kandiller mesajı paylaşmıyor olabilirim ama bak bir şekilde aklıma gelen bir şeyi paylaştım sizlerle yani. Canlarım benim. Tolga Dünyası'ndasınız. Mersin FM Radyosu'ndasınız. Arife günü sabahında. Bence mutlu bir arife, mutlu bir bayram için olmanız gereken en güzel yerdesiniz. Güzel enerji depolayın. Güzel bir bayram olsun. Yoktu.

müfredatta şey var değil mi? Yani bu hayırlı cumalar mesajlarını falan gönderiyorlar ya her cuma, yani elimize ulaşıyor öyle ya da böyle. Yok şikayetçi değilim ben, bunu söylediğim zaman bazen geri dönüş oluyor. Geri dönüşlerde şey diyorlar. Ne o Dalgancım, şikayetçi misin ya? Yok canım, mizah ya, mizansen yapıyorum canım, ne şikayetçi olacağım. Benim hayattaki en büyük amaçlarımdan bir tanesi mutlaka her cuma hayırlı cumalar mesajı almak. Özellikle Kamil'den, özellikle Haydar'dan. Tabii canım ya. Mesela böyle bazen bazı insanlarla tanışıyoruz, numaralarını alıyoruz, kaydediyoruz. Aradan aylar geçiyor, yıllar geçiyor. O insanın numarası bizde olduğu için WhatsApp durumunu görüyoruz. Hatta onun toplu mesaj grubunda oluyoruz ya. Mesela bundan 6 sene öncesinde musluğum bozulmuş, tesisatçı çağırmışım, numarasını kaydetmişim. Abi 6 sene önce o musluk yapıldı. 6 sene önce tesisatında bir sorun olmadı, adamın numarası bende diye. Adamın özele, adamın evliliğine şahit oldum ya. Geldiğinde musluğu yaptığında henüz bekardı. Tabii canım, bu WhatsApp durumdan paylaşıyorlar ya. Önce biriyle tanıştı, sonra kızı istediler, söz taktılar, nişan yaptılar, düğün yaptılar. Kızı oldu ya, şu anda kızı 3,5 yaşında, düşün onu. WhatsApp durumdan takip edebiliyorsun abi onu. Tabii. Yıllar öncesinde bir arkadaş ortamında Tolga'cığım numaranı alayım belki lazım olur diye numaramı alan bir arkadaş. Eşinden boşandı, başka biriyle evlendi, uzak doğuya balayına gitti. Bütün bunları konuşarak anlamıyorum, WhatsApp durumda görüyorum. Şimdi bu insanların bana hayırlı cumalar mesajı yani ne kadar hayırlı olur. Şimdi müfredatta şey var değil mi, hayırlı cumalar mesaj gönderip grubuna sesleniyorum. Müfredatta şey var değil mi? Hayırlı bayramlar. Bu bayram hepimize huzur getirsin. Şimdi şeye, depoya bakacaklar abi, depoda neler var diye. Depoya bakacaklar. Ha bak, geçen kurban bayramında bu varmış. Ne var? Koyun var. Güzel. Bu koyunun işte yanına bir tane gül koyalım. Bir tane melek kanatla. Bak güzel, daha önce hazırlanmış. Bu güzel bayram, ibadetlerimiz yerine. Bir de şey değil mi, Arife'den başlanıyor normalde bugünden itibaren. Bayram mesajı. Hayır, bir de sonra bazılarıyla karşılaşıyoruz yıllar sonra. Dalgacığım sana çok darıldım. Ne oldu, ne yaptım diyorum. Benim mesajıma cevap vermedin. Hangi mesaj diyorum. Yani her kandil hayırlı kandiller diyorum. Bir kere de sen yaz. Evet, atarlanıyor. Ben mesela geçen kandil gönderdim sana. Sen şey demedin ama bana. Şey diyorum yalnız, bir detay var. Bana göndermedin. Ortaya atıyorsun, kim üzerinden alınırsa. Hani özellikle beni arasan, merhaba Tolgacığım nasılsın, iyi misin, hayırlı bayramlar falan, hemen geri dönüş alırsın. Ama sen orada saldım çayıra Mevlam kayra tarzı. Öyle bir şey yok. Bak ben buradan şu an sesimi duyan herkese mutlu bayramlar diliyorum.

0: hayırlı bayramlar diyorum. Bayramımız kutlu olsun diyorum. Ama emin olun aranızdan hiçbirine ben geçen radyoda senin bayramını kutladım. Sen benim bayramımı kutlamadın. Bana mesaj yazmadın demeyeceğim. Evet, hayırlı bayramlar, mutlu bayramlar, bereketli bayramlar olsun inşallah.
1: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Bakınız, Yağmur Catering Yemekçilik size birçok şey ifade edebilir. Hemen ben ifade edeceği bazı şeyleri paylaşayım öncelikle.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu bu cepte. Bunun yanı sıra aynı zamanda
1: sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Okey mi? Sabahları kahvaltıya da gidebilirsiniz, brunch'a da gidebilirsiniz 10-12 arası. Yani öğlenleri sulu yemeğe de gidebilirsiniz. Ev yemekleri böyle. Bunda da mutabık mıyız? Okey miyiz? O zaman alın, sizi mutlu edecek, bütçenizi hiç zorlamayacak. Bütçenizle ilgili güzel bir haber.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Duydunuz değil mi? Bir değil, iki değil, tam 3 çeşit yemek. 500 lira değil, 400 lira değil, sadece 200 lira. Duydunuz da inanmadınız mı? Bak bir daha söyleyelim.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Arkadaşım, bir yemekte, 3 çeşit yemekte olmazsa olmaz. Ana yemek var mı? Var. 3 çeşit yemeğin içerisinde olmazsa olmaz. Pilavı var mı? Var. 3 çeşit yemekte olmazsa olmazı, salatası var mı? Var. Yanında limonu biber ekmeği var mı? Var. Hepsi birden sadece 300 lira mı? Hayır. 250 lira mı? Hayır. Ana yemeği pilavı, salatası, limonu biber ekmeğiyle beraber 3 çeşit yemek. Sadece 200 lira. Peki bunu sipariş verebiliyor musunuz? Sipariş?
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Maşallah. Maşallah, iş yerlerine hızlı servis. Peki bir ne bileyim, yemekli düğün olur, yemekli nişan olur, toplu organizasyon olur, cenaze yemeği olur. Bu tür şeylerde hizmet veriyor mu acaba, böyle toplu böyle bir sürü?
1: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Oo, bu işi çözmüşüz ya. Bu iş tamam ya. Boşuna demiyoruz Cumali Usta'nın işletmeciliğinde. Ama böyle 5-10 yıllık, 10-15 yıllık, 15-20 yıllık değil ha. 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünya. 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta ve ailesi ve ekibi tüm İslam alemine ve Tolga Dünyası dinleyicilerine hayırlı, mutlu, güzel bayramlar der. Kurban bayramınız kutlu olsun. Yağmur Catering Yemekçiliği.

0: O zaman molaya gidelim mi? Bir mola isteyelim mi? Bir molamızı yapalım mı? Molanın sonrasında gelip burada kaldığımız yerden devam edelim mi? Hadi o zaman günün son molası, sonra burada olacağız. Ayrılmayın.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

bayramdı falandı filandı derken mevsimleri şey yaptık. Yani Ramazan ayına girerken de kış mevsimindeydik, Şubat ayındaydık. Ramazan ayından çıktığımızda bayramı yaşarken de ilkbahara girdik, Mart ayına. Evet evet, Mart ayı biliyorsunuz ilkbahar mevsiminin ilk ayı. Ama bildiğimiz başka bir şey daha var. Mart kapıdan baktırır kazmak yürek yaktırır. Bildiğimiz bir şey daha. Mart'la ilgili bildiğimiz bir şey daha var. Mart ayı dert ayı deniliyor esnaflar için. Şimdi eski zamanlarda sadece böyle Mart ayının yıllık vergi matrağı ayı olduğu için o zaman dert aydı. Ama şimdi günümüzde maşallah her ay dert ayı. Esnaf için her ay dert ayı. Her ay dert ayı her ay. Artık Mart ayı dert ayı diye bir şey kalmadı yani. Aynı şey şey için de geçerli. Hani şu Mart kedisi muhabbeti var ya böyle. Artık onlar da yılın 12 ayı. Ulan arkadaş, yozlaştık mı ya 2026'ya girerken? 2026'ya girerken neler oldu? Bakınız eski zamanlarda esnaflar yılın 11 ayı dertsiz, tasasız, kedersizdi. Ama sadece bir ayı, Mart ayı. Hani böyle yıllık beyanname metrağı var ya. Onun stopaj, mutopaj ödemesi falan filan vardı Mart ayında. İşte bu nedenle mütevellit şey derlerdi esnaflar için. Mart ayı dert ayı derlerdi. Ama 2026 Türkiye'si nasıl bir hale geldik, nasıl bir evrildiysek yılın 12 ayı dert ayı. Hatta şimdi bir esnaf mesaj yazacak, diyecek ki Tolga'cığım yılın 52 haftası dert haftası. Hatta diyecek ki birileri yılın 365 günü dert günü ulan. Tabii canım ya. Bir zamanlar ne şey derlerdi, ne yapıyorsun orada Mart kedisi gibi. Yani Mart kedisinden kastımız biliyorsunuz Mart ayında kedilerin şimdi bunu nasıl anlatırım? Kedilerin vücudundaki afrodizyak ve hormonların etkisiyle, yani bir eskilerden kalma bir inanışın rivayetlerine göre Mart ayında kediler çiftleşme ayıymış, öyle deniliyor yani. Mart ayında dişi kediler erkek kedilere davet yaparmış. Böyle miyav falan diyor. Erkek kediler de daveti reddetmezmiş. Mart ayıyla ilgili. Tabii Mart ayı denildi ama böyle.

0: erkeklerden olay sonra iki kutbun birleşmesiyle şeye dönermiş böyle. Ama şimdi bu da yılın 12 artık. Mart'ın bir şeyi kalmadı. Bilenler biliyorlar, ben Ankara'dan yapıyorum programı. Biliyorsunuz ki programı home office'ten yapıyorum. 3 katlı triplex vallı katları cevap. Demek ki uzun süredir söyleyemiyorum, dilim dönmedi. 3 katlı triplex villamın çatı katındaki yatak odasının home office'inden sesleniyorum. Burası aynı zamanda bahçeli. 1000 metrekare bir alan üzerinin 500'ü oturum, villa oturumu, 500'ü de bahçe. Bizim bahçeli bir yaşam alanımız var. Kediler de var tabii ki. Ya evet, daha önce hani Marta ile ilgili bir rivayet vardı ama yok abi. Ben ne zaman baksam bazı kedi türleri var, tamam mı? Ne zaman baksam yüklü, ne zaman baksam hamile. Ne zaman baksam bir bakıyorum doğurmuş yavruları var etrafta. Bir bakıyorum bir daha hamile. Ulan ne zaman doğurdun, ne zaman hamile? İşte o yüzden şey derler ya, kendi köpek gibi doğuruyorum. Canlarım benim. Mart ayının bir şeyini yaptım size. Mart ayının bir MR'ını çektim. Mart ayının bir özetini sizinle paylaştım. Öncelikle kadınlarımız şey diyordu. Mart kapıdan baktırır kazma kürek. Yani Mart ayında artık böyle ilkbahar geldi, çiçekler böcekler falan olurdu ya. Hani böyle insanlar böyle sobalarını falan sökermiş geçmiş zamanlar. Öyle olunca bir de Mart'ta da soğukluk hissedilince işte kadınlar da demiş ki Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktır. Mart'la ilgili işte kedilerin ayı, Mart ayı çiftleşme kedilerini var. Bir de esnaflar için dert ayı derler. Ha bir de şey var, Mart ayı bahar ayı ya. Geldi bahar ayları, titrer gönül yayları. Canlarım benim.
1: Şu anda Tolga dünyasındasınız.
0: Benim dünyamdasınız.
2: Mersin FM.
0: Benim radyomdasınız.
3: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering yemekçilik işletmecisi Cumali Kırmaz Usta'nın sponsorluğunda Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu

Canlarım benim, bir araştırma var. Bu fazla uzun uyuyamayanlarla ilgili. Yani siz ne kadar uyuyorsunuz bilmiyorum ama yapılan bir araştırma göstermiş ki, ya burada şimdi cevap hakkı falan doğmasın. Burada şey yapmayın sakın. Nereden çıktı lan bu? Oğlum kim çıkartıyor lan bu şeyleri falan? Ben sadece söyleyenlerin yalancısı. Şimdi burada ben kendimi de dahil edebilirim bu araştırmaya. Diyor ki araştırmalara göre, vallahi araştırmayı nerede yapılmış, kim yapmış, niye yapmış, nasıl yapmış, kaç kişiye sormuş, hakikaten insanlar ne diye cevap vermiş, bunu resmi bir mecraya onaylatmış mı, resmi mi, gayri resmi mi, ya da araştırmayı yapan insan sadece çevresindeki 3-5 kişiye mi sormuş bilmiyorum. Araştırmalara göre diyor. Yani inanmıyorsanız şey diyebilirsiniz. Valla ben çok inandırıcı gelmedi yani bana. Yani baktığın zaman araştırmışlar ama yani kim araştırmış, nasıl araştırmış diyebilirsiniz. Araştırmalara göre ne kadar geç uyanırsanız o kadar çok zekisiniz diyor. Valla. O zaman benim zekasızlığım buradan. Evet evet. Oğlum bu sabah programında okunabilecek bir haber değil lan. Yani sabah programında okunabilecek bir araştırma değil. Bunu gece programında falan okumak lazım. Arkadaşlar gece istediğiniz saatte uyuyun, sabah geç uyanın. Çünkü yapılan araştırmaya göre ne kadar geç uyanırsanız o kadar zekisiniz. Araştırmayı yapanlar kim? Geç uyananlar. Geç uyanan. Ya yemeyin böyle şeyleri, boş verin. Evet, bir araştırma yapılmış. Yapılan araştırmaya göre ne kadar geç uyanırsanız o kadar zekisiniz denilmiş ama yani ben bunu tartışırım abi yani şimdi. Şimdi ben ne kadar erken uyanıyorsam o kadar geri zekan değil mi? Tamam doğru, o kadar zeki olduğum söylenemeyebilir. Tamam doğru. Kendimi bildim bileli çalışıyorum, araya parayı bulamadım, o da doğru. Tamam doğru. Çok böyle ne bileyim bir Bill Gates kadar, bir Elon Musk kadar, bir Acun kadar zeki olmayabilirim ama yani ben de kendimce bir zeki gösterir, zeka ver şey var. Mesela yaptığım en zekice davranış zengin bir kadınla evli olmak ya. Zeka gerektiren bir şey ben. Evet evet. Babamızı seçemiyorduk ama kayınbabamızı seçebiliyorduk değil mi? Yaptığım en zekice iş kayınbabamı seçmek. Gerçi o da sonra iflas etti ama. Yani... Arkadaşlar inanmayın bu araştırmaya. Bir kere elhamdülillah Müslümanız. Müslümanlıkta erken kalkıp yol almak sevaptır. Müslümanlıkta rızk sabah dağıtılır. Müslümanlık hakikaten çok böyle güzel sözler söylenir. Erken kalkıp yol almak gibisi var mı yani? Neymiş efendim? Araştırmalara göre ne kadar geç uyanırsanız o kadar zekiymişsinizmiş. Araştırmayı yapanlar geç uyananlar. Bırakın ya. Bırak ya. Ben bu araştırmayı yapılmamış varsayıyorum. O zaman ben ne diyeyim ki? Yapılan araştırmalara göre ne kadar erken uyanırsanız o kadar zeki. Mesela bu da böyle bir şey ya. Mesela yağmur catering yemekçilik de şey desin. Ne kadar çok yağmur yemekçilikten yerseniz o kadar zeki. Araştırmalara inanmayın. Ya da şey yapalım ya. Geç uyananlara soralım, gerçekten zekiler mi? Aramızda var mı çok geç uyananlar? Mesela 7.30'da falan. Şimdi bu bağlamda mesela ben 6'da uyanıyorsam 7'de uyanan benden daha mı zeki? Mesela ben 7'de uyanıyorsam 6'da uyanandan daha mı zeki oluyorum? Ya da program 9'da bitiyor. 9'da uyananlar evimizden daha mı zeki oluyor? Veyahut da adam ikindiye kadar uyuyor mesela. İkindiye ben evinizden daha zekiyim. Ya yok inanmayın ya. Ya bir Tolga'nın yaptığı araştırmaya göre ne kadar erken kalkarsan o kadar yol alırsın. Hadi bakalım. Ne kadar erken uyanırsan o kadar zekisin. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Ya ne olan?

0: 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyasındasınız. Sizin iş yerlerinizin yemek organizasyonlarını kim yapıyor? Yani siz ne yemek yiyorsunuz? Öğlenleri ne yemek geliyor size? Sefer tasıyla mı çözüyorsunuz? Ya da her gün bugün ne yesek diye mi düşünüyorsunuz? Hadi bir gün tantuni yediniz, bir gün kebap yediniz, bir gün lahmacun yediniz. Her gün bugün ne yesek diye mi düşünüyorsunuz? Bir de yanlış anlamayın, dünya para be. Yani günümüzde olmuş bir tantuni 250 lira. Günümüzde olmuş bir porsiyon lahmacun 223-230 lira. Yani size şöyle doyurucu yemek lazım, doyurucu. Size şöyle tabildot usulü sulu yemek lazım. Size şöyle ana yemeği pilavı salatasıyla beraber 3 çeşit yemek lazım. Size şöyle yılların tecrübesiyle lezzetli yemek verecek bir... Size var ya, size ne lazım biliyorsunuz mu? Size yağmur yemekçilik lazım ya. Her gün bugün ne yiyeceğim derdine düşmeyin. Her gün bugün ne yesek acaba diye böyle arkadaşlarınızla tutup da tartışmayın. Bakınız, siz de iş yerlerinizin yemek çözümünde çözüm ortağınız Yağmur Catering yemekçilik olsun. Zamanınız da paranız da size kalsın. Bakınız, öncelikle kaliteden bahsedelim. 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçilik. Yılların tecrübesiyle hem lezzetli yemekler, hem hijyenik, hem güvenilir, hem kaliteli, hem de ekonomik yemekler.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Okey miyiz? Kaliteli yemeğin adresi. 3 çeşit yemek diyorum ya.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Bol bol ye.

0: az az öde diyor. 3 çeşit yemek diyor. Sadece diyor 200 lira diyor. Üstelik diyor bakınız. Ana yemeği pilavı salatası okey miyiz?
1: Yağmur Catering yemekçilikte ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Bundan mutabız değil mi artık yani cepte bu yani. 3 çeşit yemek 200 liradan mutabız. O zaman bir de şunu söyleyelim mi? Şunu söyleyelim bir de iş yerlerine.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering yemekçilik.
0: Ya. Bence siz de hemen Yağmur Catering yemekçilikle irtibat kurun. Hemen arayın, hemen Instagram'dan yazın, tanışın. Gelsinler, görüşsünler. İş yerlerinizin yemek sorununu Cumali Usta ve ekibi Yağmur Catering yemekçilik çözsün. Bence çözsün. Bence okeydir bu.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46.

Kalkanlar, yol alanlar, erkenden yollara koyulanlar, güne Mersin FM radyosunda Tolga Dünyası ile başlayanlar. Öncelikle her sabah 7 itibariyle canlı yayınlarımıza başlıyoruz. 7-9 saatler arasında birçok dinleyici gelip geçiyor. Ben size söyleyeyim, bakınız 7-7.30 arası başka bir kitle, 7-38 arası farklı bir kitle, 8-8.30 arası yine değişiyor kitle ve son olarak da bu bölüm, yani 8-39 arası kitlemiz de oldukça değişkenlik gösterebiliyor. Ama bilmeniz gereken bir şey daha var. Tolga Dünyası'nın tekrar yayınları her sabah 5

sularında yine radyonuz Mersin'de. Yani bugün dinlediğiniz programın tekrarını yarın sabah 7'den önce dinleyebilirsiniz. Sensin. Yani her sabah 5-9 arası günde 4 saat. İyiydi ya bence. Yaşanmıyor. Ya en azından güne zinde başlamanız için, enerjik başlamanız için. Afyonunuzun patlaması için, kaliteli bir sabah geçirmeniz için. Siz ve daha bununla birlikte bir sürü şey için yaşasın Tolga Demirel.

Yani siz bugüne kadar henüz Tolga dünyasında tanışmadıysanız ya da Tolga'ya ulaşmadıysanız ya da ulaşacağınız yolu bilmiyorsanız bence an itibariyle hemen ulaşabilirsiniz. Instagram Radyocu Tolga. Ulaşabileceğiniz en kolay yöntem. Artık teknoloji çağındayız. Bundan yıllar öncesinde hiçbir teknoloji yokken tumanla haberleşme yöntemi vardı. Haberci kuşlar vardı. Sonrasında işte mektuplaşma, işte ondan sonra telefonlar falan derken artık günümüzde sanal medya var. Instagram var. Instagram Radyocu Tolga'yı takip ediyorsun. Bir de orada DM var. Direkt mesaj. Mektup gibi düşün. Yani dumanla haberleşme gibi düşün. DM. Duman mektubu. Direkt mesaj. Instagram Radyocu Tolga.

Söz Saati Instagram Radyocu Tolga takip edebilir, direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Yollarda dinleyenlere kazasız, belasız ve cezasız hayırlı yolculuklar diliyorum efendim. İş yerlerinde dinleyen esnaflarımıza hayırlı, bereketli işler diliyorum efendim. Mesai başında çalışan emekçi kardeşlerimize Rabbim kolaylıklar versin.

0: Ay Tolga harikasın ya.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
2: Hazır olun, hazır olun. Tolga az sonra sizlerle.

Yeah yeah oh yeah yeah. Haydi kalkın uyanın, sabah oldu. Yeah yeah oh yeah yeah. Canlarım benim, günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın. Uyanın uyanın, hadi kalkın uyanın, sabah oldu, günaydın. Bakın düşünün, ne kadar şanslısınız. Yeryüzündeki geri kalan insanlar da böyle uyandırılmak istemez mi ya? Bakın düşünün, ne kadar şanslı, ne kadar ayrıcalıklısınız. Sizi böyle uyandıran bir seveniniz var. Benim ya, seviyorum lan sizi. Hadi lan dediğime bakmayın, o şey yaparak böyle seveceksin. Hani böyle sımsıkı sarıyormuşum, sırtınızı sıvazlıyormuşum gibi. Seviyorum sizi. Seviyorum oğlum, seviyorum lan. Canlarım benim. Hayırlı sabahlar olsun. Unutmayın, güne nasıl başlarsanız günün geri kalan kısmı öyle geçermiş. Ben demiyorum, o çok bilmiş uzmanlar söylüyorlar. Güne nasıl başlarsanız her şeyi bilirler ya yani. Ama şimdi baktığımız zaman tecrübe ettik mi ettik? Baktığımız zaman tecrübelerimiz var mı? Var. Baktığımız zaman biz günün neşeli mi başlıyoruz? Evet. Günümüz neşeli mi geçiyor? Evet. Peki şunu araştırmış mı uzmanlar? Geceniz nasıl geçerse sabahınız öyle başlar diye bir şey var mı acaba? Hani böyle gece nasıl geçtiyse, gece böyle gergin geçtiyse sabah insan geriliyor mudur acaba? Gece müthiş geçtiyse böyle insan daha mutlu oluyor mudur mesela? Şimdi ben bu konudaki fikrimi söylersem adım çıkar. Tolga var ya, her gece her gece her gece her gece. Yani fark ettiniz üzere ben her sabah mutlu uyanıyorum. Neden acaba? Bilmiyorum yani. Her sabah demek oğlum. Her sabah mutlu uyanıyorum. Enerjik uyanıyorum. Eğlenceli uyanıyorum. Dolayısıyla güne de neşeli ve eğlenceli devam ediyorum. Dolayısıyla akşamları da neşeli ve eğlenceli oluyorum. Dolayısıyla gece... Tamam, benim verdiğim bu dipnot bilgisinden sonra herkes iş yerine şeyi diyecek böyle. Günaydın. Güzel bir geceden sonra doğan güneşle güzel bir sabahtan herkese günaydın. Öyle bir mesaj verecek. Güzel bir gece. Arkadaşlar bakınız, ben çok enerjik ve mutluyum. Neden? Çünkü güzel bir gece geçirdim. Ya da böyle mutsuz olan insanlara şey diyecekler. Aa, şuna bak, çok mutsuz. Gece ne oldu da lan oğlum? Ya da şöyle değiştirebilirsiniz. Ya bu sabah çok mutsuzsun. Gece ne olmadı? Neden o ne oldu? Bak ben size söyleyeyim. Bu verdiğim dipnot bilgiyi yani onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce, bence yüz binlerce insan duydu. Bak gergin olayım, agresif olayım, kaşlarımı çatayım falan derseniz yemin ediyorum iş yerinde şey derler. Ne olmadı?

0: sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Efendim duyduğunuz gibi sulu yemek ve kahvaltıda çözüm ortağınız Yağmur Yemekçilik ve Kahvaltı Salonu. Neden? Neden sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Yemekçilik? Çünkü Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Yani belli bir ücret karşılığında sponsor oldu. Yani her ay yaptığı düzenli ödemelerle programı finanse etti. Yani programcılarının ihtiyacını karşılayarak programa katkı sağlayan, yani ismini duyurmak için çuvalla para verdiği için Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası. Yani şey de diyebiliriz. Yağmur Yemekçilik sponsorluğunda hazırlanan Tolga Dünyası da diyebiliriz. Yağmur Yemekçilik katkılarıyla hazırlanan Tolga Dünyası da diyebiliriz. Yağmur Catering Yemekçiliğe katkılarından ötürü teşekkür de edebiliriz. İyi ki varsın Yağmur Yemekçilik. Teşekkürler Yağmur Yemekçilik de diyebiliriz. 30 yıllık tecrübesiyle Yağmur Yemekçilik İşletmecisi Cumali Usta'ya da bir günaydın deriz.

O da benim gibi, sizin gibi, sizler gibi erken kalkıp yol alıyor. Erkenden yollara koyuluyor. Erkenden iş yerine gidiyor. Erkenden şöyle bir denetliyor. Belki de eline kepçeyi almıyordur. Belki de elemanları, ustaları falan vardır ama yine de denetleme de yapıyor, denetleme. Şimdi yavrucuğum öyle olmaz. Önce boneni takıyorsun. Tabii canım, galoşunu giy bakayım. Tabii canım, önlüğümüzü çıkartmayalım.

imzası olan Cumali Usta. Evet. Kahvaltı çeşitleriyle, sulu yemekleriyle, iş yerlerinde tabildot servisi hizmetiyle ve aynı zamanda düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınızla Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasın. Gün içerisinde, program içerisinde menülerimizden bahsedeceğiz. Kampanyadan bahsedeceğiz. Bol bol ya, az az öde var mesela. Yağmur Catering Yemekçilik Tırmız Sanayi Sitesi sosyal tesislerinde hemen postanın yanında, belediyenin yanında. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edin, bilgi alın. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edin arkadaş olun. Instagram Yağmur Yemekçilik takip isteği gönderin, direkt mesaj gönderin. Cemal abi büyük adamsın valla, Tolga Dünyası'nda sponsorsun ya. Yazın ya. Yazın, harbiden öyle yazın. Aşkın

Peki şunu sorayım, sabah uyandığınızda günaydın mesajı gönderme alışkanlığınız olan arkadaşlarınız var mı? Yani sabah ya da sizin telefonunuza günaydın diye mesaj gönderen birileriniz var mı? Benim var, dinleyicilerim bana günaydın diyor. Siz de bunların arasında katılabilirsiniz tabii ki. Numaranızı bilseydim ben size gönderirdim ama bilmiyorum. Ama bana mesaj gönderirseniz numaranızı kaydedebilirim. Aynı zamanda kendi numaramı verebilirim. Dalga Dünyası WhatsApp numarası 0546-977-8432. Ayıktınız mı? 0546-977-8432. Numarayı kaydedin de günaydın yazın gönderin.

0: İlkten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
1: Reklam tanıtır. Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
2: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
1: Artık aracınızın şanzıman tamiri için

0: Şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
1: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
0: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
3: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
7: Şimdi uyuyorsun. Nefesin yavaşlıyor. Göz kapakların kapalı. Rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım. Panoramik açılabilir cam tavan. Advanced Comfort koltuklar. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç. İşte gördüğün rüya. Yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
8: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
9: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
10: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, İlkokul ve

0: Ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde 0544-492-1054. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin: 0538-988-30-0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538-988-30-0.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
5: Alarmlarını kendi elleriyle kuranlar, alarmlarını daima erteleyenler ama yine de sonunda alarma karşı verdiği mücadeleyi kaybedip kalkacak olanlar. Hadi kalkın, uyanın. Şşt şşt. Dinleyici, hadi kalk uyan, sabah oldu, günaydın. Dinleyici, günaydın.
4: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
6: Seni dinlerken güzel oluyor abi. Arabadakiler başka şarkı dinliyor, ben kulaklıkla seni dinliyorum.
5: En güzel bir şey, arabadakiler ancak şarkı dinler zaten. Ne olacak ki başka?
6: Aynen.
5: Yani biz ne diyoruz? Eşi benzeri alternatif olmayan bir radyo programı.
6: Aksiyonumuzu patlattın maşallah.
5: Senin için çok güzel ötüyor diyorlar, doğru mu?
6: Nasıl ötüyor abi?
5: Yapar diyorlar, yapar diyorlar.
6: Abi senin için yaparım yani.
5: Hadi o zaman bekleyeyim.
6: Dur abi.
5: Dur, seni taciz edeyim, dur. Bak, seni tahrik ediyorum.
6: Dur abi, geliyorum.
5: Vakitsiz öten horozu ne yaparlar biliyor musun?
6: Kafasını kestirler abi.
4: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
5: Aziz mübarek cuma sabahında çarpılacaksın oğlum, abdestin bozulacak lan sabah.
4: Tolga Dünyası.
0: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

artık bu saat ideal bir saat. Ne için mi? Uyanmak için. Bence bu saatte çoktan uyanmış olanlar vardır. Bence iş yerlerine varmış olanlar vardır. Bence gündem Mersin FM Radyosu'nda Tolga dünyasıyla başlayan sadece onlarca değil, sadece yüzlerce değil, sadece binlerce değil, sadece on binlerce değil. Bence yüz binlerce insan vardır, biliyorum ya. Vardır ya. Tabii canım ya. Yani yüz binlerce insan deyip de geçmeyin. Baktığımız ya zaman deli dolu bakma kafamda. Yani insanların sabah kalktığı bir motivasyona, bir enerjiye ihtiyacı var. Tabii tercihler farklı farklı olabilir, saygı duyabiliriz. Ama şöyle bir gerçek de var ki, yani tercihler çok farklı tercihler olabilir. Şu anda bir insanın birçok şeyde karar vereceği zaman da seçenekleri çok fazla olabilir. Yani basit bir kahve içmek için bile birden fazla seçeneği var. Böyle 10-15 seçeneği var. Tabii canım ya. Mesela yolda gidenler akaryakıt almak için, benzin ya da mazot almak için ya da tüp almak için, yani birçok alternatiften birini tercih edebilirler. Seçenek çok fazla. Tabii sabah kahvaltımızı seçerken mesela neler yemek istiyoruz, nasıl şeyler yemek istiyoruz, bunun da seçenekleri çok fazla. Yani daha bunlar örnekleri çoğaltabiliriz. Tabii ki de radyo programlarında da öyle. Yani hatta ve hatta dinlediği radyoda da böyle. Yani birden fazla seçenek var arkadaşım. Yani şu anda adamın ruh hali nasılsa ona göre radyo istasyonu var tabii ki de. Şimdi baktığımız zaman ne olabilir? Haberleri takip edeyim diye olabilir. Yani bakayım ne olmuş, ben uyurken gece dünyada neler oldu acaba? Hani bir bakayım haberler neler anlatıyor, haberler neler söylüyor falan diye dertlenmiş olabilir, içerlenmiş olabilir. O zaman devreye haber radyoları girer. Ne bileyim şey diye düşünebiliriz. Yani yabancı müzik dinleyeyim mesela sabahleyin bu saatte. I like the moment falan diyebilir. O zaman yabancı müzik radyoları devreye girer. Ne bileyim, hani Tolga konuşuyordur ama karşı taraf Tolga birilerinin konuşmasından, birilerini dinlemekten haz etmiyor olabilir. Ya yani orada da hemen devreye ne giriyor mesela? Konuşmasız radyolar giriyor. Hemen sayalım. Mesela adam sabah sabah arabesk dinlemek istiyor. Mesela sabah sabah şey duymak istiyor. Uçurumun kenarına getirdiğin ömrümü harabeye döndürdün garip gönlüm. Olabilir mi? Olabilir. Neden olmasın ya? Allah Allah. Zevkli mi? Hem programcı konuşmasın hem de arabesk olsun diyenler şu anda İç El FM'i dinleyebiliyorlar. İç El FM 95.0. Tam ya, mis gibi radyo ya. Ne bu can can can kafamızı can. Yani şey yapmayın. Ay Tolga sende var ya, niye diğer radyolara reyting alıyorsun, yapıyorsun ya? Diğer değil la, o da bizim şemsiyenin altında. Tabii mesela dinleyici şey diyebilir ya, arabesk istemiyoruz. Birilerinin konuşmasını da duymak istemiyoruz. Biz pop istiyoruz, popüler müzikle güne başlamak istiyoruz diyorsa. Mesela şu anda şey duymak istiyorsa, konuşmasız yerinde dur, o seni bulur ya, beni bulur. Yani öyle şeyler duymak istiyorsa 100.4 Radyo Mer. Radyo Mer 100.4. Non-stop pop müzik, non-stop poplar müzik. Radyo Mer 100.4. Mesela şey diyenler olabilir ya, biz rap dinleyelim, rap. Rap. Mesela raplerden nasıl bir örnek verebiliriz? Nasıl örnek vereceğiz? Dur, aklıma gelmesi lazım öncelikle. Vay. Demet ablam olsun. Ya buna benzer rap şarkılar demek istiyorsa günümüzde bayağı dinleniyor. San FM 96.1. O da bize bağlı. Evet, rap var böyle ağırlık.

Ondan sonra ne kaldı geriye? Mesela vatandaş şey diyebilir Tolga'cığım. Yani Mersin FM'i seviyoruz ama orada da sen konuşun car car car kafamızı diyebilirsiniz. Tolga'cığım doğru, İçel FM de güzel, arabesk müzik ama şu an kafamız onu kaldırmaz. Evet, Radyo Mer'i de biliyoruz. Radyo Mer de hareketli pop yapıyor, o da sizin, onu da biliyoruz. San FM de güzel ama bize oynak bir şey lazım diyorsanız. Hani şey isteyenler varsa böyle. Ankara'nın bağlarda büyükler. Ankara havası. Onun için de Yörük FM var. Yörük FM. Yörüklerin sesi, çoğunluğun sesi. Yörük FM 105.7. Burada da non-stop Ankara havası türkü dinleyebilirsiniz. O da kurumumuza bağlı. Yok Tolga'cığım biz senden vazgeçmeyiz diyorsanız hepiniz bir kere daha hoş geldiniz. Burası Mersin Radyosu, Tolga Dünyası programı.

Mersin FM radyosunda başlayanlar, erken kalkanlar, yol alanlar, erkenden yollara koyulanlar, programı bir yandan dinlerken diğer yandan da mesaj yollayanlar, biz de buradayız, biz de dinliyoruz, biz de kulak kabartıyoruz diyenler, mesajlarıyla müdahil olanlar, günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun, sabah şevleriniz hayır olsun. Kimler var? Bakalım kimler var. Hasan günün en erken kalkanı, erkenden yol alanı. Hasan günün en erken uyananı, erkenden yollara koyulanı. Hasan sadece bugün değil aslında, her sabah erken kalkıp yol alıyor. Erkenden yollara giriyor.

0: Aslan için şey diyebiliriz ya. Uluslararası ne deniyor bu uluslararası şey yapanlar, ne deniliyor? Ne deniliyor uluslararası şey gidiş geliş yapanlara? Uluslararası. Uluslararası transformasyon.
1: Organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
2: Sebepsiz yere gittin güne lanetim, bana sen gidince gitmek zor olmadı. Bana

0: yaydın.
1: Hep öyle oluyor değil mi? Seviyoruz, seviyoruz ve kendimizden çok seviyoruz. Seviyoruz, seviyoruz, kendimizden çok sevip sonra aldanıyoruz, ihaneti görüyoruz. Nasıl bir hani bunun aslına bakarsanız bizim, benim gençliğimin ilk yıllarında bunun sözleri yazılmış, piyasaya sürülmüştü. İşte bir insana çok fazla değer verirsen mutlaka ihanetini görürsün diye. Mesela şey vardı, 3 kuruşluk insana 5 kuruşluk değer verirsen aradaki 2 kuruşa seni satar diye bir tarif.

bir şey daha vardı. Değerinden, ederinden fazla değer soytarıyı kral eder falan gibi bir atarlı söz vardı. Yani çok böyle o bizim 90'ların, 80'lerin, 90'ların acılı delikanlılarının çok böyle sözleri var aslında ya, harbiden ya. Ya bu şarkı da ne diyor bak. Sevdim diyor. Normalde çok sevdim diyor. Kendimden verdim diyor. Ama sonra diyor ihaneti de gördüm diyor. Tabii canım ya, rahmetli İbrahim Erkal'ın da böyle buna benzer şeyleri vardı ya. Buna benzer bir sürü şarkıları vardı. Mesela bunlardan bir tanesi. Yani şimdi bunu çalışmadım açıkçası. Aklıma direkt geldi gibi konuşuyorum ama şeydi herhalde ya. Sen aldırma giderim buralardan diye başlayan mıydı? Yoksa şey miydi yani? İçine dert olacak sana bu son bakışım. İçine dert olacak hiçbir şey sormayınca. İçine oturacak. Sen aldırma değil de herhalde, bu başka bir şey. Şimdi yeniden seslendiriliyordur o şarkıyı, şey yaparsam olmazsa şey yapayım bugün. Hani bir atar bir gider yani. Ha? Şey vardı Cengiz Ümren. Seydim sana ben delice. Onun da sonunda şiir var ya, aşkmış. Ölüme kadarmış. Acı, aşk dediğin bir şişe geceye sığdırıcı. Bunların hepsi 90'lar, 90'lar tabii. 80'lerin son, 90'ların başı. Belki 2000'ler falan da olabilir yani. Yani tamamen acılı şey. Ama o günlerde popülerdi miydi bunlar ya? Şey vardı, Hızlanamamıştı bir keresinde. İsmail YK'nın bir grubu vardı. YK grup neydi? Yurtseven kardeşler, Yurtseven kardeşler. Canın çıksın. Ama işte Hakan Baba bu olaya farklı bir perspektiften bakmayı uygun görmüş. Hakan Baba demiş ki bu şarkıya bir de bu olaya bir de şöyle bakabiliriz demiş. O rezil hallerin görmez olay. Ben diyor neler neler gördüm diyor sen. Bak bu olaya bir olay şey değil, bak baktığımız zaman böyle mesela şey değil, böyle ben bende değilim meçhullarda. Mesela baktığımız olay şey değil. Dordayım yani. Zordayım anı. Olay dramatik değil aslına bakarsanız, hareketli ama içerisinde güzel mesajlar var. Buyurunuz efendim.

Şimdi biliyorsunuz ki önümüzdeki günler Kurban Bayramı. Kurban Bayramı'na adım adım yaklaşıyoruz. Kurban Bayramı'na adım adım yaklaştığımız şu günlerde bir de bu programları kayıt altına alıyoruz. Yani yaptığım hesaplamalara göre şu an siz bu programı dinlediğinizde bayram sabahı. Evet evet, şu an bayram sabahı programı dinleyenler var. Yani şöyle diyebiliriz. Bugün bayram, erken kalkın çocuklar. Giyinin en güzel giysileri, üzmeyelim bugün anneleri, bugün bayram. Evet evet, nice bayramlarınız olsun, mübarek Kurban Bayramımız hayırlara vesile olsun inşallah.

bayramlar ne güzel. Bayram sabahı tesadüf edenler, belki de bayram namazından çıkmış olanlar, belki de kabristana doğru yola koyulanlar, belki de kurban bayramı vesilesiyle dini vecibesini yerine getirmek üzere, kurbanını kesmek üzere yolda olanlar, belki kurbanlık bakmaya gidenler kurban pazarlarına. Bu kurban bayramının Ramazan bayramından farkı. Ramazan bir aylık Ramazan'dan sonra, Ramazan bayramı bir aylık oruçtan sonra, niyetten sonra geliyor. Biraz daha böyle sessiz, sakin böyle geliyor. Bir aylık tutulan orucun ödülü gibi geliyor. Ramazan bayramı küçük bayram deniliyor. Ama hemen sonrasında kurban bayramı var, büyük bayram denilen bayram. Biraz daha temaşalı, biraz daha gürültülü, biraz daha şenlikli, biraz daha böyle insan kıvır kıvır. Biraz daha böyle ya bayram gibi bayram dersek ki Ramazan bayramını haksızlık etmiş oluruz ama kurban bayramı genel itibariyle şey ya böyle. Yani böyle kurban pazarları var biliyorsunuz. Bayramla ilgili çok şeyler var. Yani Ramazan bayramı bir aylık tutulan oruçların Ramazan ayının sonrasında ödül gibi gelen bir bayram. Bu eyvallah. Ama diğer türlü baktığımız zaman da kurban bayramının bir güzelliği de 9 güne bağlanmış olması bu seneye özel. Genelde ama öyle olur. Yani Ramazan bayramını mesela bu sene cuma, cumartesi, pazar deyip de hani çok böyle 9 güne bağlanmadı. Fakat kurban bayramı 9 gün tatilin işaret edildiği bir gün. Bir hafta bir bayram. Bayram sabahında programa tesadüf edenler, Sly Rahim'e kavuşmuş olanlar, bayram sabahına memleketlerine sevdikleriyle beraber kavuşmuş olanlar mutlular, mutlu bayramlar. Ama biz bu programın canlısını yaptığımız tarihte henüz daha yola çıkmamış olanları hatırlatalım ve uyaralım. Bayram tatili.

için Slayer ayım için yollara koyulmadan öncesinde araçlarınızın bakımlarını yaptırınız. Araçlarınızın eksiğini gideriniz. Yorgun ve uykusuz bir şekilde trafiğe çıkmayınız. Önce kendinizi, sonra sevdiklerinizi düşününüz. Aynı zamanda kendinizin dışında trafikteki diğer bireylere de saygılı davranınız, hoşgörülü davranınız. Acısız, kedersiz, tasasız, kazasız, cezasız, belasız güzel bir bayram olsun. Kurban Bayramı'nın kutlu olsun Türkiye.

Evet, bayram arifesinde bayram özel programımızı, bayram sabahı dinleyenler bayramınız kutlu ve mutlu olsun. Canlarım benim. Hayırlı bayramlar olsun.

Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar. Aileniz ve sevdiklerinizle huzurlu, tatlı, güzel bir bayram geçirmenizi dileriz. 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering yemekçilik işletmecisi Cumali Kırmaz ve ailesi ve ekibi mutlu bayramlar. Eminim şu anda onlarca, yüzlerce, on binlerce insan dinliyor. Ya biliyorum şu anda belki de bir şekilde mesaj ulaştırmak isteyenler var ya da sessiz sedasız dinleyelim boş ver diyenler de var. Bu mesaj gönderenlerin arasında tabii ki de müdahil olmak için yanıp tutuşanlar da vardır ama müdahil olamayanlar da vardır. Fakat bu programın canlı yayınlandığı tarihte ve de tekrarını yayınlanacağı mübarek

belki Kurban Bayramı sabahında da dinleyeceğini tahmin ettiğim sevgili Ender radyo başında. Ender'i biliyorsunuz, biz Ender'e pilot diyoruz. Biz Ender'e uçuyor diyoruz. Biz Ender'e Yenice Çukurova Uluslararası Bölgesel Havalimanı personeli diyoruz. Ender de vardiyası denk düştüğü sürece programı dinliyor. Ender bu sefer ekürisi, kankası, arkadaşı, kardeşi, yoldaşı Taha ile beraber dinliyor. Bak ne güzel Ender. Mesajı bugün gönderiyorsun. Aynı zamanda bayram sabahını da dinliyorsun. Kampanya. Algı dünyasında kampanya. Mesajını şimdi gönder. Bayram sabahında tekrar dinle. Kampanyaya bak ya. Abi günaydın diyor Ender. Masasının başında, işinin başında, ekmeğinin peşinde. Abi günaydın diyor Ender. Hayırlı sabahlar diyor Ender. Hayırlı yayınlar diliyor Ender. Hayırlı işler diliyor Ender. Güzel günler olsun cümleten diyor Ender. Mesai arkadaşım Taha'nın da selamı var diyor Ender. Ve aleyni ve aleyküm selam Taha. Selam verenlerin çok olsun Taha. Selam alanların çok olsun Taha. Ender ve Taha'ya mutlu, güzel, hayırlı, bereketli, neşeli bayramlar olsun. Sevdikleriyle, aileleriyle, çoluk çocuklarıyla güzel bir bayram olsun. Hayırlı bayramlar olsun Taha. Hayırlı bayramlar olsun Ender. Güzel bayramlar olsun gençler. Gününüz aydın, sabah şerifleriniz hayır olsun inşallah. İnşallah, inşallah, inşallah. Hayırlı bayramlar.

0: adım adım Kurban Bayramı'na yaklaşıyoruz. Kurban Bayramı arifesindeyiz. Hazırlıklar şimdi başlamadıysa önümüzdeki günlerde başlayacak ama bu program Kurban Bayramı sabahında dinlenecek. Dediğimiz gibi belki de namaz, bayram namazı sonrası, belki de kabristan ziyareti öncesi ya da sonrası, belki de kurban pazarına giderken öyle ya da böyle bir şekilde radyoda denk gelmiş olma ihtimali olanlara mutlu, hayırlı, güzel bayramlar olsun. Kurban bayramımız kutlu ve mutlu olsun inşallah.
1: Babam, küçük umutlarımı ve düşlerimi emanet ettiğim ilk limanım, çocuk dünyama saygı duyan ilk kahramanım. Günler geçiyor birbiri ardına babacığım ama bayramlar daha zor geçiyor sen olmayınca. Akşamları eve poşet taşıyan ellerin bayramda öpüldükçe dinlenirdi sanki. Ve yüzün bayram sabahları yorgunluğundan arınırdı biraz. Aslında sana dargınım. Bana bir şeyi itiraf etmeden gittin. Bahçemizde misafir ettiğimiz koyunların kesilmesi için komşulara yardım ederdin ama

0: Sonra onların getirdiği tabaklardaki etleri hiç yemezdin. Ben ve kardeşlerim küçükken senin et yemediğini sanırdık. Meğer kandırmışsın bizi. Alacağın olsun. Paylaşmayı öğretip paylaşmamak var mıydı babacığım? Aslında düşünüyorum da belki ben de aynı şeyi yapardım. Sana dargınlığım gittiğinden, bayram sabahları seni doya doya öpemediğimden. İlk limanım, deniz görmemiş hüzünlü gözlerine rağmen babamdır. Bayramlarsa kalbimdeki en güzel fotoğraflar. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Evet, evet. Kurban Bayramımız kutlu olsun. Bayrama adım adım giriyoruz. Canlarım benim. Değil. Kurban Bayramı'na adım adım giderken ve programlarımızın ana temasını Kurban Bayramı yaparken
2: gitmene rağmen
1: Yağmur Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
3: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Evet evet. Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası. Evet evet. Cumali Usta'nın işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliği. 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta'nın işletmeciliğinde sunduğu Tolga Dünyası. Şimdi hemen hatırlatalım. Yani belki bayram günü mesaisi olmayabilir Yağmur Yemekçiliği ama bayramdan sonrası için değerlendirebilirsiniz. Bir de programı bayramdan önceki hafta kayıt altına aldığımız için belki şu an itibariyle ihtiyaç duyabilirsiniz.
3: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçiliği.
1: Duydunuz işte, hem sulu yemek çeşitleri, hem ev yemekleri, hem lezzetli yemekler, hem de kahvaltı. Kahvaltı deyip geçmeyin ha. Dileyene serpme, dileyene tabildot, dileyene ekmek arası, dileyene sucuklu yumurtalı menemenle. Müthiş bir kahvaltı. Yağmur Catering Yemekçilik'te.
3: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Duydunuz, kaliteli, lezzetli, güvenilir, hesaplı ve de mükemmel yemeklerin adresi Yağmur Catering Yemekçiliği. Abi ya. Tabii ya, bak bir de aynı zamanda.
3: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Duydunuz işte. İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde de Yağmur Catering Yemekçilik. Tabii ya, hemen arıyorsunuz, sipariş veriyorsunuz. Tabildot usulü adresinize geliyor siparişiniz.
3: Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Seni silemem. Şöyle ki, Instagram'dan da Yağmur Yemekçiliği takip edebilir, direkt siparişlerinizi verebilirsiniz. Instagram Yağmur Yemekçilik, takip et, direkt mesaj gönder. Nasıl ki daha önce kaydetmiş olduğun numaraya alo selamun aleyküm baba bana çift lavaşat da antone, alo selamun aleyküm bana somona biftek diye sipariş veriyorsun. Bu numaralardan da Yağmur Yemekçiliği arıyorsun. Alo selamun aleyküm ustam bana şöyle güzel bir üç çeşit göndersene, ne var baba? Ana yemeğinden pilavından bir de salata gönder baba bana. Böyle sipariş veriyorsun. Instagram Yağmur Yemekçilik takip et. DM'den yaz. Bilgi al, direkt mesajını oluştur. Afiyet olsun. Afiyet olsun.

0: zamandır radyocu Tolga'dan da Tolga Dünyası programına ulaşabilirsiniz. Instagram radyocu Tolga takip edin. Direkt mesajınızı gönderin. Instagram radyocu Tolga takipleşebiliriz, mesajlaşabiliriz ama şu anda mola veriyoruz. Mola veriyoruz, ihtiyacımızı gideriyoruz. Çayımızı, kahvemizi alıp geliyoruz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ayrılmayın.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Reklam tanıtır.
3: Mavi beyaz eşyadan kısa süreliğine bomba kampanya. Kanepe 8000, oturma grubu 2 üçlü ve 2 berjer 24000,

0: tıkla, ister uğra.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
4: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul

0: Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araç

0: 0988 30 00.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
0: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Şimdi bayram arifesinde, bayram öncesinde, bayrama doğru adım adım gittiğimiz günlerin sabahında dinleyenler, bayram arifesindeyiz. Bayrama doğru hazırlık yapıyoruz. Bayram tatili 9 gün 2 hafta sonu barındırıyor içerisinde. Ve bayram sabahı dinleme ihtimali olanlar var. Şu anda bayram sabahı denk düşenler var. Şu anda bayramın, Kurban Bayramı'nın birinci gününün sabahında programa tesadüf edenler.

0: gençleri.
1: Hep bir arada sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle. Bayramınız kutlu olsun.
0: Tabii ya, hep bir arada mutlu, huzurlu, güzel, keyifli, hayırlı bayramlar geçirmek dileğiyle yahu. Peki programımızı canlı yayınladığımız günün sabahında kim denk düşmüş? Programımızı canlı yayınladığımız günün sabahında Onur katılmış, program mesaj göndermiş. Selamun aleyküm Tolga abi diyor. Ve aleyni ve aleyküm selam Onur kardeş. Ve aleyküm selam Onur. Hayırlı sabahlar diyor. Yumurtalık Yeşilköy'den Onur ben diyor. Yumurtalık diyor, Yeşilköy diyor. Yumurtalık neresi mi? Hani siz programı dinliyorsunuz ya, Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi, güzel Mersin'imizden. İşte bu Mersin'imizin güzel bir ili var komşuyla, Adana. Adana'nın ilçeleri var ya, Adana, Seyhan, Ceyhan, Yüreğir, İmamoğlu, Kozan diye. Adana'nın böyle ilçeleri var ya, Adana Karataş var mesela, böyle deniz ilçesi. İşte bu ilçelerden bir tanesi de yine deniz kenarında olan bir balıkçı kasabası olan, bir Adana'nın deniz ilçesi olan güzel bir yeri var. Adana'nın yumurtalığı var, yumurtalığı. Aslına bakarsanız teorik olarak biraz daha İskenderun'a yakın. Hani bizim Mersin'in, Anamur'un Mersin'in ilçesi olmasına rağmen Antalya'ya daha yakın olması gibi, Adana'nın yumurtalık ilçesi de aslına bakarsanız Hatay'a, İskenderun'a paralel daha yakın. Ama Adana sınırları içerisinde. Adana yumurtalık diyebilirim. İşte bu yumurtalık ilçesinin deniz kasabası, böyle güzel. Deniz kenarı güzel, mükemmel yerleri varken aynı zamanda. Bir de tabii bağ bahçesi de var yani. Bizim Mersin'imizde de hani böyle baktığımız zaman güneyi deniz, kuzeyi yayla ya. Bu da aynı işte. Bir deniz kenarı var, bir de köyü var. Adana'nın yumurtalığı, yumurtalığın da Yeşilköy'ü var ya. Yeşilköy'ünün de onuru var, onuru. Yeşilköy'den Onur. Yayını dinliyoruz. Saygılar o güzel yüreğine diyor sevgili Onur. Tarlacı Onur. Çiftçi Onur. Ekmeğini topraktan çıkaran Onur. Günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun sevgili Onur'a. Onur'a ve dostlarına. Aynı zamanda yumurtalık ailesine, yumurtalık halkına. Adana'ya, Adanalılara. Sesimizi duyanların alayına günaydınlar, hayırlı sabahlar. Mutlu bayramlar olsun. Kurban bayramımız hayırlı uğurlu olsun Ömer.

Tabii şimdi baktığımız zaman esnafın da büyük beklentiler içerisinde olduğunu tahmin edebiliyoruz. Yani ekonominin zor gittiği şu günlerde, özellikle bayram günleri çok bekleniyor. Hani bayramda biraz iş yapalım, biraz alışveriş olsun, biraz elimiz para görsün de şu borcumuzu ödeyelim, şu taksiti yatıralım, şu kredi kartını kapatalım, şu krediye verelim, şu dükkan kirasını verelim, işçilerin maaşlarını dağıtalım diye bekleyenler var. Diyelim bayramda işlere biraz arttıralım da bir tadilat bir şey yapalım ya. Para gelsin elimize. Yani esnafın işi böyle. Bayram harifesi de bayramdan umut bekliyor, medet umuyor.

0: 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Demirel. Hani ben her zaman diyorum ya, ömrümün yarısından fazlasını mesleğime adadım diye. Hani ben diyorum ya, 3, 5, 10, 15, 20, 25 falan değil, 30 yıla yakın süredir hizmetinizdeyim diye. Hani yılların tecrübesiyle yıllardır sizlerin hizmetkar olarak dinleyicinin gönlüne taht kurdum diye. İşte bizim Cumali Usta da öyle ha. Harbiden bak, Cumali Kırmaz da sonuçta 62 yaşında olmadığına göre ve 31 yıldır da meslekte olduğuna göre o da ömrünün yarısından fazlasını mesleğine adayanlardan. O da uzun yıllardır halka, hakka, vatandaşa hizmet edenlerden. O da kiminin parası, kiminin duası diyenlerden. O da milletimiz mutlu olsun, lezzetli, kaliteli, güvenilir, hijyenik, ekonomik yemek yesin diyenlerden. O da çok kazanmaya ihtiyacımız yok, az kazanalım, öz kazanalım diyenlerden. Abi kolay mı ya bu devirde 31 yıllık tecrübeye sahip olmak? 31 yıldır aynı mesleği yapmak. Esnaf olmak, dükkan açmak, vergi ödemek, insan istihdam etmek kolay mı? Bu devirde zoru başarıyor. Aynı zamanda Tolga Dünyası'na da sponsor oluyor. Cumali Kırmaz Usta ve ailesi. Helal olsun diyelim. Peki programın canlı yayınlandığı günün sabahı, 13 Mayıs sabahı. Neler var menüde? Ne çekiyor canınız? Şimdi bayram günü dinleyenler varsa zaten bayram günü mangal yakılacak, onu biliyoruz. Onu biliyoruz. Bir kavurmadır, bir mangaldır olacak. Ya da bayram günü dinliyorsanız bayram sonrasında da Yağmur Yemekçiliği ziyaret edebilirsiniz, gidebilirsiniz. Ama 13 Mayıs çarşamba günü Yağmur Catering Yemekçilik'te ızgara köfte, yanında mercimek çorbası, yanında salata, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te patlıcan güveç, yanında bulgur pilavı, yanında ayran, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te Meksika köfte, yanında pirinç pilavı, yanında cacık, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik, Tırmalı Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri Postane yanında. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin. Direkt mesaj gönderin, bilgi alın, sipariş verin.
1: Uyuyup dinlenme zamanı ya da tatil değildir ki bayramlar. Adı üstünde, bayram işte. Coşkuyla kutlanır bayram ve bu coşkuyu en uzun haliyle yaşayabilmek için de erkenden kalkılır bayramlarda. Çocukken yaşadığım bayramları hiç unutamam. Arife gecesinden sabaha saatler tersine akardı sanki. Erkenden yatardım ki sabah çabuk olsun. Ama heyecandan olsa gerek gözüme uyku girmezdi. Sabahı zor ederdim. Oysa çok fazla değildi ki isteklerim. Yeni bayramlıklarımı giyip büyüklerimin ellerini öperek harçlık toplamak, mahallede kapı kapı gezerek ceplerimi şekerle doldurmak. Şimdiki çocuklarda bu ruhu göremiyorum ne yazık ki. Bunda elbette günümüzün koşullarının da etkisi var. Ama ben gene de kızıma elimden geldiğince yaşatmaya çalışıyorum eski bayramları. Henüz görmediği kapalı paketteki bayramlık giysiyle ya da o çok istediği bilgisayar oyununu hemen almayıp bayram harçlıklarıyla almasını sağlayarak. Kendimce küçük bir çözüm işte. Bu bayram siz de kendi küçük çözümlerinizi yaratın. Bayram ruhu ve coşkusu hiç ölmesin. İyi bayramlar.
0: Bayramınız ve bayramımız kutlu olsun Türkiye. Bayram Arifi sabah, bayram sabahı canlı yayınlanan bir radyo programı. Ya benim haddim değil ama sağdan soldan duyduğum şeyleri paylaşmak isterim. Kurban Bayramı biliyorsunuz, bayram kurban ibadeti var. Dini vecibemizi yerine getirmemizi sağlayacak olan. Kurbanlıklar belki önceden alındı, belki sipariş verildi, belki bağışlandı. Belki şu anda kurbanlıkları kesmek için yollardasınız. Tam olarak bilemiyorum ama Allah kabul etsin ibadetinizi, hayrınızı. Ya biliyorum ki Türk halkı, İslam alemi oldukça bu konularda duyarlı. Hakikaten de dini vecibesini yerine getiriyor. Kurbanını kesiyor. Hayrını yapıyor Allah kısmet ederse ama sık sık uyarıldığı için ulema tarafından, hocalar tarafından, din bilginleri tarafından ben de aktarmak istiyorum, nakletmek istiyorum. Efendim kurban kesmek buzluğa yatırım yapmak anlamına gelmiyor. Kurbanı keselim buzluğa koyalım bir sene yarız ha değil. Biliyorsunuz kurbanı kestiğiniz zaman tabii ki de buzluğunu alacaksınız. Ama diyor ki üçte birini en yakınlarına, akrabalarına, üçte birini ihtiyaç sahiplerine, üçte birini de kendine diyor. Vallahi biz bu sene kurban koç kestik ya. Deyip de bunu buzluğa derin dondurucuya atarsan
2: ya baktığımda gördüğüm partnerim ben bir başkası.
0: Yani burada hayır işlemek.
2: Aşklarım olmadı.
0: Yani burada paylaşmak. Yani burada Ramazan ayındaki fitrenin değişik versiyonu.
2: Sıkıntılı şeyleri ister bu karanlık.
0: Yani bunu benim söylememe gerek yok. Bunu zaten biliyorsunuz. Önde gelen dini bilginler, dini liderler bunu söylüyor zaten.
2: Kendi fikirlerim eli değillerimde.
0: İslam da bunu söylüyor. Zamanında ulema da söylemiş. Zamanında hadisler de bunu söylemiş. Zamanında Kur'an da bunu söylemiş. Ama işine gelmeyenler ben inanmıyorum işte. O zamanın şartları öyleymiş. Şimdi Tolga'cığım yani biliyorsun o zamanlar şartlar öyleymiş. Ama şimdi şartlar değişti. Ben buzluğa koyuyorum yani derin dolayı. Ben bir şey demiyorum. Allah Allah sizin aranızda ben bilmeyeceğim. Allah kabul etsin.

0: vermek gerekiyor. Molamızı verelim, ihtiyacımızı giderelim. Yolluğumuzu alalım, çayımızı tazeleyelim. Gelip kaldığımız yerden devam edelim. Ayrılmayın, birkaç dakikaya geliyoruz, hemen geleceğiz.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Özel Modern Tıp Merkezi'nde beyin cerrahisi uzmanı operatör doktor Ahmet Necdet Keykubat hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
6: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
7: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
8: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik,

0: Otik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
2: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549-473-2223. Koca vilayet yolu Mersin. Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
5: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
0: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
3: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak. Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 0541-834-4444. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
0: Organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Belki bunda iyi olmayabilirim ama benim de iyi olduğum noktalar var. Mesela bunlardan bir tanesi, çok iyi bir radyo programcısıyımdır. Evet evet, mesela sabahlar erken kalkarım. Zıpkın gibi, fişek gibi, edipçik gibi, fırıncı küreği kıvamında program alabilirim. Yani belki şarkılara eşlik etme konusunda, ağzımla enstrüman yapma konusunda çok başarılı olmayabilirim ama benim de başarılı olduğum mecralar var. Mesela her sabah erken kalkarım, erkenden yola koyulurum, erkenden programa başlarım ve her sabah onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce, belki de yer yer yüz binlerce dinleyiciyi güne hazırlarım. Evet. Belki şarkıya eşlik etme veya ağzımla enstrüman yapma konusunda çok başarılı olmayabilirim ama benim de kendimce başarılı sayıldığım mecralar yok değil. Mesela bana ormanda on kaplan gücünde derler. Ormanda dedim bak, art niyet falan beslemeyin sakın. Tolga'cığım, bütün yaptığın espriler belden aşağı, cinsel içerikli demeyin bak. Ormanda dedim bak, yatakta desem dediğin. Bak ormanda dedim ki benim yaş grubum şunu çok iyi bilir ki bu deyim bir kitaptan alıntıdır yani. Ormanda bana on kaplan gücünde derler deyimi. Ama şu an beni de anlatıyor yani. Ormanda. Tolga'cığım ormanda ne işin var falan diye sormayın. Zevkler ve renkler tartışılmaz. Yani kimi ormanda, kimi ofiste, kimi odada, kimi kanepeye... Bana öyle söylüyorlar yani, öyle. Peki o zaman şunu deneyeyim. Tamam, bunda da çok başarılı değilim. O zaman ağzımla enstrüman yapma konusunda bir daha şansımı deneyeyim. Dın dın dın dın dın dın dın dın dın dın dın dın dın dın dın dın dın dın dın dın. Sanki iyi gibi geldi ya. Oluyor galiba. Bence olur ya. Bence buradan ilerlerim ben yani. Down down down. Down down down. Şey yapayım mı ya, bu şarkı benden şu anda sesimi duyan herkese. Hani şey gibi olsun mu? Sanki böyle dinleyin.

gözlerim benim, gülüm benim, gülüm benim falan böyle hani. Sevgi pıtırcıkları. Hani böyle radyo programcıları vardır ya, canlarım benim. Sıradaki şarkı, benden size gelsin güllerim, gülüm benimlerim, canlarım benim. Olsun mu? Olsun. Hayır, şimdi ben bunu yaparım da. Şimdi bir tane kadın vardır, kıskanç bir kocası vardır. Tolga hayırdır oğlum, benim kariyer niye sen? Anlamaz ki yani. Halbuki bilse benim erkeklerden hoşlandığımı problem çıkmaz. Tolga dünyasındasınız. Ay merhaba, Tolga ben ayol. Ne yapayım, arada böyle tribe de girmek gerekiyor. Ay, öteki tırlak katır adam kıskanç olur. Ne diyor, ne olur mu ne olur. Ama bu şekilde olursa zararsızlar. Ha, Tolga mı biliyorum ya. Tolga zararsız o şey yani. O... Hani lan iki dakika öncesinde ormanda on kaplan gücünde diyorlar. Benim ne dediğim bellisiz ha. Damara göre şerbet işte ya. Yani işime gelince orman don kaplan gücünde, işime gelince aynı haber tatlış kola. Merhaba Tolga ben, hoş geldiniz. Burası Mersevem. Ya hoş geldiniz derken program 7'den beri, hatta 5'ten beri yayında. Yani 5-7 tekrar, 7-9 canlı. Ya bakma, şimdi yeni açanlar için söyledim ben hoş geldiniz falan diye. Yeni zap yapanlar. Mesela şey yapanlar ne diyor lan bu? Ne anlatıyorum kafamızı sıçıyor. Onlar hadi bakalım. Yeni dinleyenler, yeni tezahürat edenler, zap yaparken duranlar. Hadi bakalım, burası Tolga Dünyası. Hoş geldiniz.

Tamam tamam, yine aynı muhabbete girmeyeceğim. Yine aynı şeyi yapmayacağım. Onun yerine şey ne yapalım ya? Şeyden bahsedelim. Dur ya, Ahmet Oksal ya. Bir canımız ciğerimiz abimiz var, Ahmet Oksal abimiz. Biz tanıştığımızda telefonunu Sucukçu Ahmet diye kaydettik. Ondan sonra Kaan Çiftliği diye yeni bir işletme açmıştı sevgili Ahmet Oksal abimiz. Sonrasında eşiyle, Hediye yengemizle, Nefesiyle güzel bir ilişkisi vardı. Güzel bir ilişkisi vardı derken hala var da, dur bir dakika. Başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi ticaret falan güzeldi, her şey yolundaydı. Her şey güzel, aşk hayatı, iş hayatı. Adam nazara gelmiş ya. Adam göze gelmiş, göze gelmiş. Ya yeni öğrendik, adam cezaevindeymiş ya. Ya açık cezaevindeymiş ama. Evet, Ahmet Oksal. Namı değer Sucukçu Ahmet. Namı değer Kasap Ahmet. Namı değer Mersin'de bir numara. Namı değer Hediye'nin aşkısı, baby'si. Namı değer Hediye'nin nefesisi. Ahmet Oksal. Yeni öğrendik ya, oradaymış bir müddettir. Allah kurtarsın ya Ahmet Oksal ve tüm kader mahkumlarını. Allah kurtarsın, Allah bir daha düşürmesin. Yeni haberimiz oldu. Abi dediğimiz gibi yani, şimdi sen Hediye yengemle, nefesinle aşkını herkesin gözünün önünde yaşadın. Herkes gördü. Ticaret acayip döndü böyle. Bütün güzel işler yaptın. Güzel atılımlar, yatırımlar yaptın. Bak ondan sonra görüyorsun. Bir göz bir nazar. Elem terefiş kem gözlere şişir. Geçmiş olsun Ahmet Oksal'a. Rabbim sabırlar versin Ahmet Oksal'ın nefesi eşi hediyesine. Allah kurtarsın tüm kader mahkumlarını. Ahmet Oksal az kalmış ya, tali olacakmış. Ya hadi tali ol da senin şu Kaan Çiftliği'ne gelelim de. Şöyle güzel bir kuzu çevirmeyelim mi be ya? Geçmiş olsun Ahmet Oksal. Şimdi ben biliyorum ben bunu yaptım diye diğer kader mahkumu yakınlarının aileleri. Aslına bakarsanız ailelerinde problem yok. Yani şu anda kader mahkumları var ya, cezaevlerinde olan. Yani o da tartışılır şimdi, kader mahkumu neye göre, kime göre de. Hadi yine de kader mahkumu diyelim. Dışarıdaki ailelerin aslında konudan haberi yok, anlatabiliyor muyum? Buradaki mesele şöyle ilerliyor. Şimdi ben bunu söyledim ya. Orada cezaevlerindeki herhangi birileri bunu duydu ya. Alo, dışarıya telefon açıyor hemen. Alo, ya Tolga'yı duydum ben ya. Ahmet Oksal dedi, cezaevi dedi, bizi de söyledi ya. Hemen pusula bekliyorlar. Bizi de söylesin ya. Abilerin abisi, canım abim desin ya. Pusula beklemeyin lan. Adam eski dostumuz yani, yeni haberimiz oldu diye. Tamam, daha da şey yapmayız zaten. Pusuda yatıyorlar. İçeridekiler dışarıdakileri darlıyor. Tolga'yı ara ya, söyle ya Tolga. Bizi söylesin ya. Mesela diyelim ki Kamil içerideki. Abilerin abisi, canım abim, Kamil abim ha. Buradan selam eder. Oğlum daha öncesinde söyledim, babamın oğlu olsa bile yapmam diye. Yani Ahmet Oksal istisna arada, adam yeni duyduk. Öyle yani, maksat işte. Ondan sonra şey yapma. Tolga abi, bizden de bileceksin. Buradaki mesele belli yani. Orada işte Kamil'in adını söyleyeceğiz. Kamil'in böyle koltuklar kabaracak böyle. Tolga yerimiz ya. Tolga yer. Hatta şey diyenler var. Sevmem lan ben bunu. Öyle söylüyor. Abi diyor da ben yüz vermiyorum çok fazla buna yani. Yine de topyekün topunu hepinize Allah kurtarsın. Dışarıdaki de Allah sabırlar versin. Ya şu kader mahkumu olayını da bir düşünelim yani. Neye göre, kime göre yani? Ulan herkes yani, Allah düşürmesin de cezaevine düşerseniz sorun niye girdin diye. Herkes cami cemaati, cuma namazına bakıyor. Kader mahkumuyuz abi. Ne suçun ne gaspın var abi işte böyle. Gasp, hırsızlık var. Yasaklı madde var abi. 17 tane suç kaydım var. Kader mahkumuyuz işte be abi. Ne yapalım? Kader mahkumuyuz.

0: 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası'ndasın. Canlarım benim, öncelikle 31 yıllık tecrübeyle beraber ne oluyor biliyor musunuz? Önce bir kalite oluşuyor. Kendi kendine bir kalite oluyor, otomatik olarak geliyor. Kalitenin yanı sıra güven oluşuyor. Güven oluşuyor, güven. Karşılıklı güven oluşuyor böyle, karşılıklı. Sonrasında tabii ki de işine özen oluyor, hijyen oluşuyor. Yani hem kaliteli, hem güvenilir, hem hijyenik. Aynı zamanda bunca yıllık tecrübeyle birlikte lezzet oluşuyor. El oturuyor ya böyle, elin ayarı oluyor böyle. Güzel lezzet oluyor. Tüm bunlarla beraber bakınız, hem kaliteli, hem güvenilir, hem hijyenik, hem lezzetli, hem de sürümden kazanılıyor. Yani ekonomik oluyor, ekonomik. Evet evet. Tüm bunların hepsi Yağmur Yemekçiliği. Tabii ya. Tabii ya. Bakınız, iş yerlerine tabildot usulü servis var. Diyor ki biz diyor çalışanları diyor, emekçileri diyor çok diyor özümsüyoruz, önemsiyoruz diyor yani. Bak.
1: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
0: Duydunuz? Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin. Size emek veren çalışanlarınıza kaliteli yemek vermek için Yağmur Catering Yemekçilik'le görüşün. Bak hemen. Bak başka bir reklamda diyor ki, bak yemek problemini yaşamamak için. Bakınız, yemek problemi yaşamayın ara. Bak şimdi bak.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim. Yemek işinizi biz çözelim.
0: Duydunuz değil mi? Arayın, gelin görüşelim diyor ya. Yemek işinizi diyor biz çözelim diyor ya. Gelelim diyor, numune getirelim, anlatalım diyor. Bakın diyor, arayın dedi ya, al sana numara işte, ara.
1: Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
0: Bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği pilavı salatasıyla birlikte 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yanında limon, biber ve ekmeği de ikram ha. Bu da var yani. 3 çeşit yemek. 3 çeşit yemek. Sadece 200 lira. Arayın ya. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir, bilgi alabilir.

Bugün yine erken kalkıp yol alanlar, erkenden yollara koyulanlar, güne Mersin FM'de Tolga Dünyası ile başlamayı tercih edenlere minnetlerimizi sunuyoruz efendim. Minnettarız sizlere. Yani şu an dinlenecek o kadar çok radyo varken, takip edilecek o kadar çok program varken sizler sabırla ve ısrarla Tolga Dünyası'nı dinliyorsunuz. Sadece bu yıl değil, bu ay değil, bu dönem değil. Yani 20 yılı aşkın süredir, hatta çeyrek asrı aşkın süredir sizin güveninizle ve beğeninizle büyüyen bir radyo programı olmanın vermiş olduğu gururu yaşıyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Bu bizim mesleğimiz. Severek yapıyoruz. Aynı zamanda bu işten ekmek kazanıyoruz. Kime bellidir? Ya tabii şimdi baktığımız zaman ben diyorum, şimdi ulaşabileceğiniz, dinleyebileceğiniz o kadar çok radyo var falan diye, ama baktığınız zaman çok da bana da inandırıcı gelmiyor. Evet, var var, ama şimdi radyo programı var. Radyo programı var yani. Yani bir Tolga Dünyası değiller, biliyorum. Evet. Bir dönem şeyler vardı, flash disklerde falan şarkı dinlenirdi, insanlar ondan da bıkmaya başladı. Mesela şu anda birçok araba double ekrandan YouTube'a bağlanıyor ama o da artık şey vermiyor. Artık insanlar şeyin peşinde. Hani mesela Tolga Dünyası ya, Tolga'nın samimiyeti.

0: Canlarım benim, her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.
1: Ay Tolga, harikasın ya.
2: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız, sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
3: Reklam tanıtım.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin

ve bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz. Artık aracınızın şanzımanı

0: ekibimizle yapmaktayız. Manuel şanzımanda bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
2: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Cumartesi pazar açık olan
1: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları, satış bayi Omega Yapı Market.
3: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
6: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
7: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
7: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

vakit sorma. Resmini gördüğün kimdir? Al götür eskici, toplanamazsın. Al götür eskici.

0: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Mayıs ayı olan toplantısı birinci birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında birimlerden gelen 35 ve komisyonlara havale edilen 25 madde olmak üzere toplam 60 madde görüşüldü. Mersin Büyükşehir Belediyesi Meski Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı Mayıs ayı olan genel kurul toplantısı birinci birleşimi de Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplam 9 maddenin görüşüldüğü toplantıda Meski 2025 mali yılı faaliyet raporu da oy birliğiyle kabul edildi. 2019 yılından bu yana Meski için açıkladıkları 557 projenin 469'unun tamamlandığını, 47'sinin devam ettiğinin ve 41'inin plan aşamasında olduğunu kaydeden Başkan Seçer, İlbank kanalıyla finansman talebinde bulunan projelerin maliyetinin de 69 milyon 125 bin euro olduğunu belirtti.
1: Yine yatırım projelerimiz göreve geldiğimiz 2019 yılından bu yana toplam 557 proje açıklamışız. Şu anda tamamlanan proje sayımız 469 adet. Devam eden 47 projemiz var. Planlanan 41 projemiz var. Bizim devam eden projelerimiz öz kaynak ve dış finans hepsi içerisinde 96 milyon 507 bin euro. Bunun da TL

0: karşılığı 5 milyar 145 milyon TL. Yine yatırım programına alınan dış kredisi bulunan, şu anda ihale aşamasında olduğumuz yaklaşık 82 milyon 595 bin euro. Bunun da parasal karşılığı 4 milyar 403 milyon lira. Bazı projelerimiz var. Onların finansman arayışı içerisindeyiz. İl Bank'la temas halindeyiz. Onun da tutar 69 milyon 125 bin euro. TL karşılığı da 3 milyar 685 bin TL.
1: Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam kazandırır.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektereyle kuma, çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
5: Tamam ya, işte ufak eğimli yerdeki su birikintileri falan.
6: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
7: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
8: Gökhan Eğitim Kurumları.
7: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
9: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
10: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
9: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
10: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
9: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
11: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 3338 0324 325 3338.
12: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
13: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39

0: 56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
4: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
5: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
7: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
8: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
1: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet Yolu, Mersin.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Damar denince damarın tek adresi
11: Mersin FM.
10: Hep damar. Full damar.

0: 石田岡田。
1: Neyin var senin?
2: Söylemesi o kadar zor ki. Dilim varmıyor söylemeye.
1: Neyi?
2: Her şeyin bittiğini.
1: Ne? Yoksa bana? Yoksa aşkımızın her şeyin bittiğini mi söylüyorsun?
2: Evet.
1: Onu isteme benden. Ayrılmam senden. Ayrılmam senden. Ayrılmam senden.

gerçek büyük aşkımız, yazık bir iç yüzünden. Yetmedi mi çektirdiğin, beni artık ağlatma. Ben her şeye razıyım, beni sensiz, beni yalnız bırak. Yok yok, isteme benden.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen genişletilmiş il başkanları toplantısına katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada muhalefet öyle istiyor diye biz Türk diasporasına sırtımızı dönemeyiz. İster ülkemizde isterse yurt dışında yaşasın bütün vatandaşlarımızı aynı muhabbetle bağrımıza basmaya devam edeceğiz dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel mecliste partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasında son günlerdeki gıda fiyat artışlarına değinen Özel, dünyanın 17 katı bir gıda enflasyonuyla boğuşmak durumundayız ifadelerini kullandı. Kurban Bayramı'nda emeklilere ödenecek ikramiyenin 4.000 lira olacağı açıklanmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiyelerin 17-22 Mayıs tarihlerinde emeklilerin hesaplarına geçeceğini söyledi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kent katılımı buluşmaları kapsamında kadın dernekleri, kooperatifler ve ilgili kurum temsilcileriyle bir araya geldi. Kadınlara yönelik hizmetler hakkında bilgi veren ve onlardan gelen soruları yanıtlayan Seçer, belediye başkanlarının hizmet yaptıkları şehirlere değer katması gerektiğini vurguladı. Mersin'de 16 yaşındaki öz kızına yönelik cinsel taciz iddiasıyla yargılanan babaya 9 yıl hapis cezası çıktı. Karara tepki gösteren anne ve avukatlar sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Gastronomi, kültür ve sürdürülebilirlik, topraktan sofraya lezzetin hafızası etkinliğinde gastronomi, kültürel miras ve sürdürülebilir üretim modelleri ele alındı. Programda topraktan sofraya uzanan üretim zinciri, yerel ürünlerin korunması ve gastronominin kültürel mirasla ilişkisi çok yönlü değerlendirildi. Mersin Kültür Yolu Festivali devam ediyor. Sanatçı Kubat, festivalin 3. gününde Soli sahilinde sahne aldı. Kubat, sevilen şarkılarıyla Mersinlilere unutulmaz bir festival akşamı yaşattı. Mersinli sporculardan madalyalar gelmeye devam ediyor. Mersinli sporcular okul sporları Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'nda 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. Mersinli milli atlet Nidanur Turhan şampiyon oldu. Turhan, Bulgaristan'da düzenlenen şampiyonada gülle atmada altın madalyanın sahibi oldu. Öte yandan milli takım sporcuları da çeşitli branşlarda toplam 14 madalya kazandı. Çukurova Basketbol Mersin 18 yaş altı takımı Basketbol 18 yaş altı kızlar Türkiye şampiyonasını Türkiye dördüncüsü olarak tamamladı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
2: Mavi beyaz eşyadan kısa süreliğine bomba kampanya. Kanepe 8000, oturma grubu 2 üçlü ve 2 berjer 24000,

0: İster tıkla, ister uğra. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
1: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.

0: Yaz dostum. Yazın alışveriş keyfi komşuda. Polo Life koltuk örtüsü 199 TL. Nivea Bay Bayan Deo 140 TL.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran.

0: restoran ve catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Melpa Arçelik

0: Kendi ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
2: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
4: Şimdi uyuyorsun, nefesin yavaşlıyor, göz kapakların kapalı, rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Advanced Comfort koltuklar. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç. İşte gördüğün rüya. Yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde 0544 492 1054.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
3: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
2: Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
4: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
5: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
2: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
1: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
6: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
7: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
8: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü telefon 05

0: 506-035-34-33.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538-988-30-0.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538-988-30-0.

0: etti. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

alıştı bu gönül. Sevip sevip kırılmaya, gücenmeye, darılmaya. Alıştı bu gönül. Sevip sevip kahrolmaya, vurulmaya, yıkılmaya. Bir eksik, bir fazla dokunmuyor artık bana. Nasılsa alıştı bu gönül.

0: Reklam tanıtır.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeysen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
6: Türkiye Vestel'leniyor.
7: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde 0544 492 1054.
8: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
9: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
10: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
11: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
12: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
13: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi. Nereden alacağımı bilemiyorum.
14: Aa, daha önce

0: Neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
1: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet Yolu, Mersin.
2: Yatak baza başlıkta. Şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
3: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Terlik çeşitleri 99 TL. İpek şampuan 480 ml çeşitleri 70 TL.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Damar denince damarın tek adresi
4: Mersin FM.
3: Hep damar. Full damar.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, katılımcı demokrasi ilkesiyle kenti tüm bileşenlerle yönetmek adına Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Kente Sözümüz Var sloganıyla düzenlenen kent katılımı buluşmaları kapsamında kadın dernekleri, kooperatifler ve ilgili kurum temsilcileriyle bir araya geldi. Gösterilen yoğun ilgi için teşekkür eden Başkan Seçer, bu buluşmaların kadınların değerlendirmelerini yakından takip etmek adına kıymetli bir çalışma olduğunu dile getirerek, bu toplantılar bugüne kadar bize çok yarar sağladı. Sizler sivil toplum örgütleri olarak aslında bize doğru yolu gösteren fahri danışmanlık yapıyorsunuz. Çünkü yaşamın içinde olan sizlersiniz. O açıdan çok önemsiyorum ve toplantılara mutlulukla geliyorum dedi. Toplantıda Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlara yönelik tüm hizmetler hakkında katılımcılara bilgi veren ve onlardan gelen soruları yanıtlayan Seçer, belediye başkanlarının hizmet yaptıkları şehirlere değer katması gerektiğinin altını çizerek, arkadaşlarımızla beraber bu konuda bir çığır açtığımızı söyleyebilirim. Mersin Büyükşehir Belediyesi sıradan bir belediye değil, sıra dışı bir belediyedir diye konuştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Silifke ilçesi Sarıcalar Mahallesi'nde birçok sokakta asfalt çalışmalarını tamamladı. Bozulma tespit edilen toplam 2300 metre yola 6000 ton sıcak asfalt dökümü gerçekleştirdi. Büyükşehir yapılan çalışmayla yolun dayanıklılığını artırırken sürücüler için daha güvenli bir zemin oluşturdu. Mersin Büyükşehir Belediyesi 14 Mayıs Perşembe günü Silifke Yeşilovacık içme suyu hattı 1. etabın açılışı ile üreticilere tarımsal destek gerçekleştirecek. Göksu Parkı'nda gerçekleşecek olan etkinlikte üreticilere sulama borusu, makine ekipman ve toz kükürt desteği sağlanırken Yeşilovacık içme suyu hattı 1. etabın açılışı da yapılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ata Eğitim Merkezi'nde Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeline yönelik 5 gün süren teorik ve uygulamalı eğitim programı gerçekleştirildi. Eğitimlerde yangına müdahale, olay yeri yönetimi, yaralı tahliyesi, ekip koordinasyonu ve ileri düzey ip teknikleri üzerine uygulamalı çalışmalar yapıldı. Dar gelirli ailelerin 0-12 yaş aralığındaki çocuklarına yılda 3 kez giyim desteğinin sağlandığı Mersin Büyükşehir Belediyesi Kıyafet Evleri, Kurban Bayramı öncesinde de çocukları sevindirmeye devam ediyor. Sosyal güvencesi bulunmayan ailelerin çocukları her bayram öncesinde olduğu gibi bu bayram öncesinde de kıyafet evlerinden diledikleri kıyafetleri seçebilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Çölyak Farkındalık Günü kapsamında Darıseki'si Örnek Köyü'nde çölyaklı bireyler ve ailelerini bir araya getiren anlamlı bir etkinlik düzenledi. Büyükşehir çölyak hastalığı raporu bulunan vatandaşlara her ay düzenli olarak 16 adet 250 gramlık glutensiz ekmekle 3 kilogram glutensiz un desteği sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Ustalara Saygı Konseri ile popüler Türk müziğinin unutulmaz isimlerini andı. Konserde geçmişten günümüze iz bırakan usta müzisyenlerin yorumlarından dinlenen eserler Kent Orkestrası ile yeniden hayat buldu. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da

0: dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: ve beyaz eşyada. Bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199
5: SML Restorant ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 45 90.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restorant ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede Kerebiç'te bir Mersin markası imalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan-16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
5: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
6: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 20

0: 16-16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
1: Özel Modern Tıp Merkezi özel sağlık sigortalarıyla anlaşmalıdır. Merkezimizde katarakt ameliyatı hizmeti sunulmaktadır. Özel sağlık sigortanızla hizmet alabilirsiniz. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
0: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

baş ettim. Ve siz beni sevenlerimle yine beraberim. Güzel sözler yazmam için teşvik ettiğiniz ve beni dinlediğiniz için hepinize gönül dolu.

Hayatım mahvoldu. Hayatım mahvoldu senin uğrunda. Nankör olduğunu gördüm sonunda. Tanıma, tanıma görürsen bir gün yolunda. Aşkın senin olsun, ben gidiyorum. Ne halin var ise gör bundan sonra. Beni değil, eli sor bundan sonra. Zannetme ki, zannetme ki artık dönerim sana. Aşkın senin olsun, ben gidiyorum.

Ben seninle geçen ömrü ağlarım. Aşkın senin olsun, ben gidiyorum. Ne halin var ise gör bundan sonra. Beni değil, eli sor bundan sonra. Zannetme ki artık dönerim sana. Aşkın senin olsun, aşkın senin olsun, ben gidiyorum.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen genişletilmiş il başkanları toplantısına katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada muhalefet öyle istiyor diye biz Türk diasporasına sırtımızı dönemeyiz. İster ülkemizde isterse yurt dışında yaşasın bütün vatandaşlarımızı aynı muhabbetle bağrımıza basmaya devam edeceğiz dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel mecliste partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasında son günlerdeki gıda fiyat artışlarına değinen Özel, dünyanın 17 katı bir gıda enflasyonuyla boğuşmak durumundayız ifadelerini kullandı. Kurban Bayramı'nda emeklilere ödenecek ikramiyenin 4 bin lira olacağı açıklanmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiyelerin 17-22 Mayıs tarihlerinde emeklilerin hesaplarına geçeceğini söyledi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kent katılımı buluşmaları kapsamında kadın dernekleri, kooperatifler ve ilgili kurum temsilcileriyle bir araya geldi. Kadınlara yönelik hizmetler hakkında bilgi veren ve onlardan gelen soruları yanıtlayan Seçer, belediye başkanlarının hizmet yaptıkları şehirlere değer katması gerektiğini vurguladı. Mersin'de 16 yaşındaki öz kızına yönelik cinsel taciz iddiasıyla yargılanan babaya 9 yıl hapis cezası çıktı. Karara tepki gösteren anne ve avukatlar sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Gastronomi, kültür ve sürdürülebilirlik, topraktan sofraya lezzetin hafızası etkinliğinde gastronomi, kültürel miras ve sürdürülebilir üretim modelleri ele alındı. Programda topraktan sofraya uzanan üretim zinciri, yerel ürünlerin korunması ve gastronominin kültürel mirasla ilişkisi çok yönlü değerlendirildi. Mersin Kültür Yolu Festivali devam ediyor. Sanatçı Kubat, festivalin 3. gününde Soli sahilinde sahne aldı. Kubat, sevilen şarkılarıyla Mersinlilere unutulmaz bir festival akşamı yaşattı. Mersinli sporculardan madalyalar gelmeye devam ediyor. Mersinli sporcular okul sporları Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'nda 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. Mersinli milli atlet Nidanur Turhan şampiyon oldu. Turhan, Bulgaristan'da düzenlenen şampiyonada gülle atmada altın madalyanın sahibi oldu. Öte yandan milli takım sporcuları da çeşitli branşlarda toplam 14 madalya kazandı. Çukurova Basketbol Mersin 18 yaş altı takımı Basketbol 18 yaş altı kızlar Türkiye şampiyonasını Türkiye dördüncüsü olarak tamamladı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtı.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
3: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan.
5: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hilton Tonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
7: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
8: Gökhan Eğitim Kurumları.
7: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran.

0: olan 120, 120 lira.
1: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.
0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
3: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Bu program şoförler için hazırlanmış olup diğer dinleyicilerimizin dinlemesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Şoför Mahali'nden şarkılar dinleyeceksiniz.
8: Şoför Mahali.
9: Şoför Mahali başlıyor.

0: 24 arabesk. 24 saat arabesk.
1: Çilemse çekerim, kaderimse gülerim.

0: ESH 16. Devam et kardeşim, yolun açık olsun.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, katılımcı demokrasi ilkesiyle kenti tüm bileşenlerle yönetmek adına Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Kente Sözümüz Var sloganıyla düzenlenen kent katılımı buluşmaları kapsamında kadın dernekleri, kooperatifler ve ilgili kurum temsilcileriyle bir araya geldi. Gösterilen yoğun ilgi için teşekkür eden Başkan Seçer, bu buluşmaların kadınların değerlendirmelerini yakından takip etmek adına kıymetli bir çalışma olduğunu dile getirerek, bu toplantılar bugüne kadar bize çok yarar sağladı. Sizler sivil toplum örgütleri olarak aslında bize doğru yolu gösteren fahri danışmanlık yapıyorsunuz. Çünkü yaşamın içinde olan sizlersiniz. O açıdan çok önemsiyorum ve toplantılara mutlulukla geliyorum dedi. Toplantıda Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlara yönelik tüm hizmetler hakkında katılımcılara bilgi veren ve onlardan gelen soruları yanıtlayan Seçer, belediye başkanlarının hizmet yaptıkları şehirlere değer katması gerektiğinin altını çizerek, arkadaşlarımızla beraber bu konuda bir çığır açtığımızı söyleyebilirim. Mersin Büyükşehir Belediyesi sıradan bir belediye değil, sıra dışı bir belediyedir diye konuştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Silifke ilçesi Sarıcalar Mahallesi'nde birçok sokakta asfalt çalışmalarını tamamladı. Bozulma tespit edilen toplam 2300 metre yola 6000 ton sıcak asfalt dökümü gerçekleştirdi.

0: Büyükşehir yapılan çalışmayla yolun dayanıklılığını artırırken sürücüler için daha güvenli bir zemin oluşturdu. Mersin Büyükşehir Belediyesi 14 Mayıs Perşembe günü Silifke Yeşilovacık İçme Suyu Hattı 1. etabın açılışı ile üreticilere tarımsal destek gerçekleştirecek. Göksu Parkı'nda gerçekleşecek olan etkinlikte üreticilere sulama borusu, makine ekipman ve toz kükürt desteği sağlanırken Yeşilovacık İçme Suyu Hattı 1. etabın açılışı da yapılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ata Eğitim Merkezi'nde Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeline yönelik 5 gün süren teorik ve uygulamalı eğitim programı gerçekleştirildi. Eğitimlerde yangına müdahale, olay yeri yönetimi, yaralı tahliyesi, ekip koordinasyonu ve ileri düzey ip teknikleri üzerine uygulamalı çalışmalar yapıldı. Dar gelirli ailelerin 0-12 yaş aralığındaki çocuklarına yılda 3 kez giyim desteğinin sağlandığı Mersin Büyükşehir Belediyesi Kıyafet Evleri, Kurban Bayramı öncesinde de çocukları sevindirmeye devam ediyor. Sosyal güvencesi bulunmayan ailelerin çocukları her bayram öncesinde olduğu gibi bu bayram öncesinde de kıyafet evlerinden diledikleri kıyafetleri seçebilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Çölyak Farkındalık Günü kapsamında Darı Sekisi Örnek Köyü'nde çölyaklı bireyler ve ailelerini bir araya getiren anlamlı bir etkinlik düzenledi. Büyükşehir çölyak hastalığı raporu bulunan vatandaşlara her ay düzenli olarak 16 adet 250 gramlık glütensiz ekmekle 3 kilogram glütensiz un desteği sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Ustalara Saygı Konseri ile popüler Türk müziğinin unutulmaz isimlerini andı. Konserde geçmişten günümüze iz bırakan usta müzisyenlerin yorumlarından dinlenen eserler Kent Orkestrası ile yeniden hayat buldu. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Şoför Mahalli.
2: Şoför Mahalli'nde kısa bir mola. Reklamlardan sonra Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz.
3: Reklam kazandırır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
3: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
4: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
1: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
5: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun.

0: fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
6: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Cumartesi pazar açık olan
5: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
7: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
8: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
9: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
11: Şoför Mahalli. Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam ediyorsunuz.
12: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin efendim.

İşte o kadar. Bütün duyguların

bir kalamam. Sensiz hayatta bir zevk alamam. Sensiz olamam, ayrı kalamam.

üçlü duygum, yaşamak hevesi, sevmek umudum, sensin tek arzum.

0: Mersin FM 104.6. 33 DK 118.
1: Yolun açık olsun, devam et.

0: Şoför Mahalli.
1: Yolculuğumuz sona erdi. Mutlu günler diliyoruz.
2: Reklam tanıtır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'a. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
7: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
8: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
9: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
10: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
0: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
11: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
3: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
11: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
14: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor.
15: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyo.

Radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin, Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımız başlıyor. Bugün harika bir şarkıyla giriş yaptığımızı düşünüyorum bu arada. Çok seviyorum bu şarkıyı. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'yı Ali Özbay

Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Biraz galiba aksaklık oldu ya. Bir müdahale var şu an ya radyomuza nedense anlıyor. Öncelikle katkılarından dolayı Özberk Kurtarma'ya teşekkür ediyoruz demiştik. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakacağım. Anlasana İlhan İrem sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Reklamlardan önceki son şarkımız şimdi sizlerle birlikte. Öncelikle şu an saatin kaç olduğu ya da önünüzdeki işlerin ne kadar biriktiği ya da dışarıdaki trafiğin de ne kadar yoğun olduğu aslında sadece birer detay. Asıl mesele sizin şu an bu frekansta bu şarkılarla tam bu şarkıların tam kalbinde bizimle oluşunuz. Şimdi o sabahın gerginliğini, o bitmek bilmeyen telaşı yere bırakma vakti geldi diye düşünüyorum bu yayın itibariyle. Yaklaşık 3 saat de olsa bence yeterli bir süre diye düşünüyorum. Şimdi ben burada günün tam bu orta yerinde sizin için bir durak inşa ettim. O şekilde tanımlamak istiyorum bunu yani. Ve bu durakta acele yok öncelikle. Bu durakta yetişmeniz gereken yerler hiç yok. Sadece size iyi gelecek birkaç şarkı var. O yüzden şimdi biraz zamanın yavaşlamasına izin vermeniz gerekiyor.
1: Bu aşk için ben her şeyi...
0: Şimdi sizleri Güçlü Soydemir'le baş

0: Başa bırakacağım. Gidemezsin. Sizlerle radyonuzda.
1: Sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Artık sana söyleyecek son bir sözüm kaldı. Bu sözlerimle sana ayrılırken hediyem olsun. Hani derler ya, bir dert veren Allah bin güldürür diye. Ben de sana şunları söylüyorum. Rabbim sana bin dert versin, bir güldürsün. Bir güldürsün.
1: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Reklam kazandırır.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektereyle kuma, çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
5: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
7: Türkiye Vestel'leniyor.
8: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
9: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
10: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
9: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
10: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
9: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
11: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
12: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
13: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
14: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
15: Özel Modern Tıp Merkezi'nde göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Abdülkadir Göllü hasta kabulüne devam etmektedir. Göz tansiyonu, optik koherans tomografi çekimi ve görme ile ilgili sorunlar hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
16: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.

0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.
6: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz şimdi sizlerle birlikte. Bir mesaj paylaşacağım. Sıradaki en güzel şarkılar oğlum Yusuf'a gelsin, seni çok seviyoruz demişler. Tabii ki en güzel şarkıları size de armağan edelim. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimizi gönderelim. Ve sizleri güzel şarkıyla baş başa bırakalım.

günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00

0: Programımıza Özbel Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki evimizin odalarını temizliyoruz, masamızı düzenliyoruz, telefonumuzdaki gereksiz mesajları siliyoruz. Peki ya ruhumuzu? Ruhumuzun arada bir havalandırılmaya, içindeki o düşüncelerden arındırılmaya ihtiyacı var. Ve burada yargılanmak yok, burada beklenti yok. Sadece siz ve bu muazzam şarkıların o güzel bağı var. O yüzden şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakacağım. En güzel şarkıları Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine armağan ediyorum. Ve sizleri Ferdi Özbay'la baş başa bırakıyorum.
1: Sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek.
1: Haberler.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'a gitti. Erdoğan yoğun diplomasi trafiği kapsamında Astana'daki ikili görüşmelerin ardından Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. CHP'den AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Afyonkarahisar Belediye binası önünde açıklama yaptı. Köksal, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de Afyonkarahisar'a hizmet etmeye devam edeceğini ifade etti. Merkez Bankası, piyasaların ve ekonomi çevrelerinin yakından takip ettiği yılın ikinci enflasyon raporunu 14 Mayıs'ta kamuoyuyla paylaşacak. Raporun para politikalarının geleceğine yönelik önemli mesajlar içermesi bekleniyor. Tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlık kapsamında yeniden ifade verdi. Yalım verdiği ifadesinde belediyeye ait araç ve personelin özel işlerinde kullanıldığını kabul etti. Kurultay sürecinde özgürlüğü

0: Özel'e nakit para verdiğini de belirten Yalım, Özel'e toplam 1 milyon 200 bin lira verdiğini anlattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddiaları kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Antalya, Ankara ve Adana'da gerçekleştirilen operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı. Samsun'un Havza ilçesinde yaşanan sel felaketi sel sularının çekilmesiyle gün yüzüne çıktı. Sel sularının sürüklediği araçlar çamura gömüldü. Bazı otomobillerse devrilerek hurdaya döndü. Sel nedeniyle çok sayıda iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Ege bölgesinde yürütülen uluslararası saha araştırmaları kapsamında daha önce bilim dünyasında kaydı bulunmayan 8 yeni örümcek türü keşfedildi. Araştırmacılar doğa koruma politikalarına temel oluşturacak bilimsel veri sağlandığını belirtti. Pondius adlı gemide baş gösteren hantavirüs salgını sonrası gemiden tahliyeler tamamlandı. Dünya Sağlık Örgütü'nden virüsün kuluçka süresine dikkat çekilerek vaka sayısının artabileceği konusunda uyarı geldi. Mersin'in de aralarında bulunduğu 21 ilde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 61 şüpheli gözaltına alınırken incelemelerde şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 5 milyar 800 milyon liralık para trafiği olduğu belirlendi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kent katılımı buluşmaları kapsamında kadın dernekleri ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi. Seçer, kadınların kent yönetiminde söz sahibi olduğu katılımcı belediyecilik anlayışını vurguladı. Akdeniz Belediyesi kendi atölyelerinde gerçekleştirdiği bakım, onarım ve geri dönüşüm çalışmalarıyla tasarruf sağlamaya devam ediyor. Belediye ekipleri tarafından tamir edilen çöp konteynerları yeniden kullanıma kazandırılarak ihtiyaç duyulan noktalara yerleştiriliyor. Öte yandan ilçe genelinde yol ve kaldırım yenileme çalışmaları sürüyor. Ekipler çalışmalar kapsamında Çilek, Gündoğdu ve Bahçe mahallelerinde yol ve kaldırım tamiri çalışmalarını tamamladı. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
1: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta.

0: Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Bayan Ribana takım 195 TL. Keten pantolon 199 TL.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 4444. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
6: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
7: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
1: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet Yolu, Mersin.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.
11: Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hiç hız kesmeden. Birazcık enerjimiz artsın istedim ya. Bir ağırlık çökmedi mi ya size de? Hemen atalım o enerjiyi, kötü enerjiyi. Kendimize gelelim yani birazcık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız.

sıradaki en güzel şarkılar. Oğlum Eymen'e gelsin, iyi ki benim oğlumsun demiş dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim biz de. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırmaya devam edebilirsiniz.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00

0: Mersin FM 104.6 frekansında Özber Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgisel'in de Ezgiler programındayız. Bir mesaj daha paylaşacağım sizlerle. Merhaba Selin Hanım, iyi yayınlar. Ben Mersin'den Nazmi. Şu anda sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı sevgili eşim Neziha ve kızım Müzeyyen'e armağan ediyorum demişler. Selamlarımızı gönderelim. Ah, bilemezsin kaç gece. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Güzel şarkıyı ayrıca şu an radyoları başında bizi dinleyen herkese armağan etmek istiyorum. Çelik sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Dönmezsen eğer, birileri tutup kolumdan, birileri vurup, büyük olasılıkla asacaklar boynumdan. Gözümün önüne resmini koyacaklar, bunu ben istedim. Seni hala çok seviyorum diye beni diri diri yakacaklar.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Özel Modern Tıp Merkezi'nde kurumumuzun estetik biriminde Aleksandrit lazer cihazıyla lazer işlemleri yapılmaktadır. Lazer işlemleri hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
3: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
4: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
5: Su hayattır. Su Hastanesi.
6: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
5: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336-96-96.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
9: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.

0: hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.
3: Reklamlarımızı geride bıraktık. Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Bu şarkıyı bir dinleyicimiz istemiş bizden. Ben Büşra demişler. Bu güzel şarkıyı abim Uğur ve Yusuf'a babam Garibe armağan ediyorum. Onlara armağan olsun demişler. Selamlarımızı gönderelim. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Ve ayrıca tabii katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum.
4: Özlüyorum seni.
3: Ve sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. İnsanlar aslında sessizliğin korkutucu olduğunu söyleyebilirler ama aslında en gerçek cevaplar da sessizliğin içinde gizli. O müziğin muazzam gücü de buradan geliyor. O sessizliği bozmuyor, aksine onu daha çok süslüyor ve anlamlı kılıyor. Ayrıca müzik de içimizdeki o bitmek bilmeyen neden ve nasıl sorularını da bir süreliğine susturuyor bence. Ve bazı anlar sadece hissedilmek için, açıklamak için değil. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakacağım. Buruldum. Azer Bülbül sizlerle radyonuzda.

Şimdi sizlerle bir mesaj paylaşacağım. Daha sonra reklamlara gideceğiz. Ablaların ablası Selin Can ablam, hoş geldin yayına. Ben Hasır Ağaçlı Çakmak Dilber Ay'dan bir şarkı çalarsan sevinirim. Şarkı önce sana, bana Şahin Ağa'nın Çiftçibaşı Hüseyin Soysal'a, sponsorumuz Özbay Kurtarmaya ve tüm Mersin FM dinleyicilerine gelsin. Kolay gelsin saygılarımla, Kasım Çakmak demişler. Teşekkür ediyorum. Selamlarımızı gönderelim. Verdikleri değerli destek için Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimizi gönderelim. Ve sizlere Dilberay'la baş başa bırakıyorum.

0: Özbay Kurtarma sponsorluğu sona erdi. Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, katılımcı demokrasi ilkesiyle kenti tüm bileşenlerle yönetmek adına Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından "Kente Sözümüz Var" sloganıyla düzenlenen kent katılımı buluşmaları kapsamında

0: konusunda kadın dernekleri, kooperatifler ve ilgili kurum temsilcileriyle bir araya geldi. Gösterilen yoğun ilgi için teşekkür eden Başkan Seçer, bu buluşmaların kadınların değerlendirmelerini yakından takip etmek adına kıymetli bir çalışma olduğunu dile getirerek, "Bu toplantılar bugüne kadar bize çok yarar sağladı. Sizler sivil toplum örgütleri olarak aslında bize doğru yolu gösteren fahri danışmanlık yapıyorsunuz. Çünkü yaşamın içinde olan sizlersiniz. O açıdan çok önemsiyorum ve toplantılara mutlulukla geliyorum," dedi. Toplantıda Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlara yönelik tüm hizmetler hakkında katılımcılara bilgi veren ve onlardan gelen soruları yanıtlayan Seçer, belediye başkanlarının hizmet yaptıkları şehirlere değer katması gerektiğinin altını çizerek, "Arkadaşlarımızla beraber bu konuda bir çığır açtığımızı söyleyebilirim. Mersin Büyükşehir Belediyesi sıradan bir belediye değil, sıra dışı bir belediyedir," diye konuştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke ilçesi Sarıcalar Mahallesi'nde birçok sokakta asfalt çalışmalarını tamamladı. Bozulma tespit edilen toplam 2300 metre yola 6000 ton sıcak asfalt dökümü gerçekleştirdi. Büyükşehir yapılan çalışmayla yolun dayanıklılığını artırırken sürücüler için daha güvenli bir zemin oluşturdu. Mersin Büyükşehir Belediyesi 14 Mayıs Perşembe günü Silifke Yeşilovacık içme suyu hattı 1. etabın açılışı ile üreticilere tarımsal destek gerçekleştirecek. Göksu Parkı'nda gerçekleşecek olan etkinlikte üreticilere sulama borusu, makine ekipman ve toz kükürt desteği sağlanırken Yeşilovacık içme suyu hattı 1. etabın açılışı da yapılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ata Eğitim Merkezi'nde Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeline yönelik 5 gün süren teorik ve uygulamalı eğitim programı gerçekleştirildi. Eğitimlerde yangına müdahale, olay yeri yönetimi, yaralı tahliyesi, ekip koordinasyonu ve ileri düzey ip teknikleri üzerine uygulamalı çalışmalar yapıldı. Dar gelirli ailelerin 0-12 yaş aralığındaki çocuklarına yılda 3 kez giyim desteğinin sağlandığı Mersin Büyükşehir Belediyesi kıyafet evleri Kurban Bayramı öncesinde de çocukları sevindirmeye devam ediyor. Sosyal güvencesi bulunmayan ailelerin çocukları her bayram öncesinde olduğu gibi bu bayram öncesinde de kıyafet evlerinden diledikleri kıyafetleri seçebilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Çölyak Farkındalık Günü kapsamında Darı Sekisi Örnek Köyü'nde çölyaklı bireyler ve ailelerini bir araya getiren anlamlı bir etkinlik düzenledi. Büyükşehir çölyak hastalığı raporu bulunan vatandaşlara her ay düzenli olarak 16 adet 250 gramlık glütensiz ekmekle 3 kilogram glütensiz un desteği sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Ustalara Saygı Konseri ile popüler Türk müziğinin unutulmaz isimlerini andı. Konserde geçmişten günümüze iz bırakan usta müzisyenlerin yorumlarından dinlenen eserler Kent Orkestrası ile yeniden hayat buldu. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta.com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
6: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
7: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler: sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
8: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor.

0: sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Ot Hocam Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz Mersin.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
5: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
1: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet yolu Mersin.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
7: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
1: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
8: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 210 31 39 56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
7: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesaj

0: Yerine kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.

Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Cefalara düşmez ki yeniden gönlüm. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: Çok güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz yayınımıza. Hani bazen sevdiğiniz bir arkadaşınızla, dostunuzla karşılıklı oturursunuz da konuşmasanız bile o sessizlik aslında size iyi gelir ya. İşte bu radyo frekansı da aynen tam olarak öyle bir yer. Günün yorgunluğunu omuzlarınızdaki o görünmez yükü üstünüzden atmanız için birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle. Şu şarkının naifliğine bakar mısınız ya? İnanılmaz. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakacağım. Damarımdasın sen, her an kanımda. Her gün kollarımda, her gün yanımda. Atilla Kaya sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.
1: Selin yayında.

söyleyemediğim çok şeyler var. Söylemeye ne cesaret ne de hakkım var. Kalbim seninle dolu, ne yapsam bilmem. Saklamam artık.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Reklam kazandırır.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura...

0: Takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
0: Abicim.
1: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
0: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
3: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hilton'sa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
7: SML Restorant ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restorant ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
2: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
3: Şimdi uyuyorsun. Nefesin yavaşlıyor. Göz kapakların kapalı. Rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım. Panoramik açılabilir cam tablo.

0: Advanced Comfort koltuklar. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç. İşte gördüğün rüya. Yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
2: Özel Modern Tıp Merkezi'nde saç ekimi biriminde saç ekimi işlemlerimiz devam etmektedir. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.
5: Programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Ve şimdi çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle. Aslında hepimizin içinde tamamlanmayı bekleyen bir hikaye, söylenmemiş bir söz ya da gidilmemiş bir yol var. Şimdi günün bu saatleri, o hikayeleri hatırlamak için en güzel zamanlar. Biz bu şarkıları sizin o yarım kalan cümlelerinizi tamamlamanız için seçtik aslında. Yani belki bir şarkı sizi cesaretlendirir, belki bir ezgi size unutamadığınız bir hayali hatırlatır. Ve hayat her an yeniden başlar. Yeter ki siz o içinizdeki sesi dinlemeyi unutmayın. Güzel bir yorum sizlerle birlikte olacak. Büklüm büklüm. Sezen Aksu yorumuyla sizlerle radyonuzda.

Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Bir dinleyicimiz mesaj atmış bizlere. Kızı Defne ile birlikte dinliyorlarmış ve Defne bugün sınıf birincisi olmuş. Çok tebrik ediyoruz kendisini. Dilerim hayatın boyunca Defne'cim bütün başarılar seninle birlikte olur. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırmaya devam edebilirsiniz. Bu şarkıyı hatta tüm güzel şarkıları diyelim Defne'ye de armağan etmiş olalım. Ve sizleri Kıraç'la baş başa bırakalım.

Sevgiselin Dezgiler programımızın sonuna geldik. Programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere. Sizleri son şarkımızla baş başa bırakıyorum.

Sevgi Selin'de Ezgiler sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'a gitti. Erdoğan yoğun diplomasi trafiği kapsamında Astana'daki ikili görüşmelerin ardından Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. CHP'den AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Afyonkarahisar Belediye binası önünde açıklama yaptı. Köksal, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de Afyonkarahisar'a hizmet etmeye devam edeceğini ifade etti. Merkez Bankası, piyasaların ve ekonomi çevrelerinin yakından takip ettiği yılın ikinci enflasyon raporunu 14 Mayıs'ta kamuoyuyla paylaşacak. Raporun para politikalarının geleceğine yönelik önemli mesajlar içermesi bekleniyor. Tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlık kapsamında yeniden ifade verdi. Yalım verdiği ifadesinde belediyeye ait araç ve personelin özel işlerinde kullanıldığını kabul etti. Kurultay sürecinde Özgür Özel'e nakit para verdiğini de belirten Yalım, Özel'e toplam 1 milyon 200 bin lira verdiğini anlattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddiaları kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Antalya, Ankara ve Adana'da gerçekleştirilen operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı. Samsun'un Havza ilçesinde yaşanan sel felaketi, sel sularının çekilmesiyle gün yüzüne çıktı. Sel sularının sürüklediği araçlar çamura gömüldü. Bazı otomobillerse devrilerek hurdaya döndü. Sel nedeniyle çok sayıda iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Ege bölgesinde yürütülen uluslararası saha araştırmaları kapsamında daha önce bilim dünyasında kaydı bulunmayan 8 yeni örümcek türü keşfedildi. Araştırmacılar doğa koruma politikalarına temel oluşturacak bilimsel veri sağlandığını belirtti. Pondius adlı gemide baş gösteren hantavirüs salgını sonrası gemiden tahliyeler tamamlandı. Dünya Sağlık Örgütü'nden virüsün kuluçka süresine dikkat çekilerek vaka sayısının artabileceği konusunda uyarı geldi. Mersin'in de aralarında bulunduğu 21 ilde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

0: Operasyon kapsamında 61 şüpheli gözaltına alınırken incelemelerde şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 5 milyar 800 milyon liralık para trafiği olduğu belirlendi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kent katılımı buluşmaları kapsamında kadın dernekleri ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi. Seçer, kadınların kent yönetiminde söz sahibi olduğu katılımcı belediyecilik anlayışını vurguladı. Akdeniz Belediyesi, kendi atölyelerinde gerçekleştirdiği bakım, onarım ve geri dönüşüm çalışmalarıyla tasarruf sağlamaya devam ediyor. Belediye ekipleri tarafından tamir edilen çöp konteynerları yeniden kullanıma kazandırılarak ihtiyaç duyulan noktalara yerleştiriliyor. Öte yandan ilçe genelinde yol ve kaldırım yenileme çalışmaları sürüyor. Ekipler çalışmalar kapsamında Çilek, Gündoğdu ve Bahçe mahallelerinde yol ve kaldırım tamiri çalışmalarını tamamladı. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Pirinç. Her hali lezzetli.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
4: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
5: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
9: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift sıfır.
10: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
11: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit.

0: İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Babalar Restali başlıyor.
7: Arabesk severlerin gönlüne taht kuran radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Restali'ndesiniz. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle bu frekansta buluşuyor ve arabeskin efsane seslerinden resitaller dinliyoruz. Bugün de dertlerin derya olduğu, umutların bir başka bahara kaldığı o saatlerdeyiz. 104.6'da direksiyonun başında hayatın yükünü çeken kaptanlar, ekmeğinin peşinde koşan emekçiler ve kalbi kırık ama dik duranlar. Burası Babalar Resitali. Bugün yine basamızda devler var. Müslüm Baba'nın dumanı, Cengiz Kurtoğlu'nun hüznü. Başucumuzda ama istedik ki bu akşam perdeyi başka bir feryatla açalım. Madem sözler verildi ve tutulmadı, madem vefa sadece bir semt adı kaldı, o zaman restimizi çekme vaktidir. Şimdi Zihni Cinan'ı unutulmaz feryadıyla yeter artık diyor. Gönül kapılarını bir sıralığına mühürleyenlerin, bir daha asla diyenlerin ortak sesi yükselecek şimdi. Zihni Cinan sevmeyeceğim diyecek. Sizlerle birlikte bu güzel şarkıyı bırakıyorum.

mesainin son düzlüğünde direksiyonun başında ter döken kaptanlar, evine ekmek götürme derdinde olan emekçi kardeşlerim. 104.6 frekansında Babalar Resteli ile devam ediyoruz. Güneş yavaş yavaş tepelerin arkasında çekilmeye hazırlanırken biz içimizdeki sönmeyen yangınları harlamaya devam edelim. Hani derler ya, dert arkışımı beklemez diye. Kiminin derdi şafak sökerken başlar, kimininki tam da bu saatlerde. Gün akşama dönerken vurur kalbinin ortasına. Şimdi Zihni Cinan'ın o efsane sesiyle bir mola verelim. Ama bu öyle sıradan bir mola değil. Bu gece olsa da şarkının adı, biz bu feryadı şimdiden, bu ikindi vaktinden başlatalım. Çünkü biliyoruz ki akşamın yükünü ancak bu şarkılar taşır. Kısa bir reklam arasına gideceğiz bu şarkının ardından da. Ama kulaklarınız burada, frekansınız 104.6 fritte kalsın. Biz reklamların arkasına daha ne Müslüm Babalar ne Cengiz Babalar sıkıştırdık, haberiniz yok. Şimdi Zihni Cinan diyecek ki bu gece, ama biz şimdiden yıkılalım. Reklamların ardından Babalar Resteli tüm hızıyla devam edecek. Şimdi sizleri Zihni Cinan bu gece şarkısıyla baş başa bırakıyorum.

0: Babalar Resitali, Babalar Resitali devam edecek. Devam edecek.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, katılımcı demokrasi ilkesiyle kenti tüm bileşenlerle yönetmek adına Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Kente Sözümüz Var sloganıyla düzenlenen kent katılımı buluşmaları kapsamında kadın dernekleri, kooperatifler ve ilgili kurum temsilcileriyle bir araya geldi. Gösterilen yoğun ilgi için teşekkür eden Başkan Seçer, bu buluşmaların kadınların değerlendirmelerini yakından takip etmek adına kıymetli bir çalışma olduğunu dile getirerek, bu toplantılar bugüne kadar bize çok yarar sağladı. Sizler sivil toplum örgütleri olarak aslında bize doğru yolu gösteren fahri danışmanlık yapıyorsunuz. Çünkü yaşamın içinde olan sizlersiniz. O açıdan çok önemsiyorum ve toplantılara mutlulukla geliyorum dedi. Toplantıda Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlara yönelik tüm hizmetler hakkında katılımcılara bilgi veren ve onlardan gelen soruları yanıtlayan Seçer, belediye başkanlarının hizmet yaptıkları şehirlere değer katması gerektiğinin altını çizerek, arkadaşlarımızla beraber bu konuda bir çığır açtığımızı söyleyebilirim. Mersin Büyükşehir Belediyesi sıradan bir belediye değil, sıra dışı bir belediyedir diye konuştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Silifke ilçesi Sarıcalar Mahallesi'nde birçok sokakta asfalt çalışmalarını tamamladı. Bozulma tespit edilen toplam 2300 metre yola 6000 ton sıcak asfalt dökümü gerçekleştirdi. Büyükşehir yapılan çalışmayla yolun dayanıklılığını artırırken sürücüler için daha güvenli bir zemin oluşturdu. Mersin Büyükşehir Belediyesi 14 Mayıs Perşembe günü Silifke Yeşilovacık içme suyu hattı 1. etabın açılışı ile üreticilere tarımsal destek gerçekleştirecek. Göksu Parkı'nda gerçekleşecek olan etkinlikte üreticilere sulama borusu, makine ekipman ve toz kükürt desteği sağlanırken Yeşilovacık içme suyu hattı 1. etabın açılışı da yapılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ata Eğitim Merkezi'nde Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeline yönelik 5 gün süren teorik ve uygulamalı eğitim programı gerçekleştirildi. Eğitimlerde yangına müdahale, olay yeri yönetimi, yaralı tahliyesi, ekip koordinasyonu ve ileri düzey ip teknikleri üzerine uygulamalı çalışmalar yapıldı. Dar gelirli ailelerin 0-12 yaş aralığındaki çocuklarına yılda 3 kez giyim desteğinin sağlandığı Mersin Büyükşehir Belediyesi kıyafet evleri Kurban Bayramı öncesinde de çocukları sevindirmeye devam ediyor. Sosyal güvencesi bulunmayan ailelerin çocukları her bayram öncesinde olduğu gibi bu bayram öncesinde de kıyafet evlerinden diledikleri kıyafetleri seçebilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Çölyak Farkındalık Günü kapsamında Darısekisi Örnek Köyü'nde çölyaklı bireyler ve ailelerini bir araya getiren anlamlı bir etkinlik düzenledi. Büyükşehir çölyak hastalığı raporu bulunan vatandaşlara her ay düzenli olarak 16 adet 250 gramlık glutensiz ekmekle 3 kilogram glutensiz un desteği sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Ustalara Saygı Konseri ile popüler Türk müziğinin unutulmaz isimlerini andı. Konserde geçmişten günümüze iz bırakan usta müzisyenlerin yorumlarından dinlenen eserler Kent Orkestrası ile yeniden hayat buldu. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Reklam kazandırır.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
2: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
6: Haydi tıkla her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta.com'da.
7: İster tıkla ister uğra.
8: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
9: Gökhan Eğitim Kurumları.
8: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
10: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
11: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
12: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
13: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede. Kerebiç'te bir Mersin markası, imalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
12: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
14: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
15: Cumartesi pazar açık olan
12: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
15: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
16: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
12: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
17: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
18: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
19: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
12: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 2223. Koca vilayet yolu Mersin.

0: Da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Babalar Resitali, Babalar Resitali devam ediyor, devam ediyor.
6: Dışarıda pırıl pırıl bir güneş, mis gibi bir Akdeniz havası var ama biliyorum ki bazılarınızın gökyüzünde bulutlar hiç eksik olmuyor. 104.6 frekansında hayatın tam merkezinde Babalar Resitali'ndeyiz. Şimdi sizi 90'ların unutulmaz feryadına götüreceğim. Hani her şey yolunda giderken bile bir şarkı çalar da insanı alır uzaklara götürür ya. İşte şimdi tam o şarkının sırası. Sevdanın en ağırını, öldürenini ama vazgeçilmeyenini konuşalım. İsmini gizli ananlara, anıları kurutulmuş güller gibi saklayanlara gelsin bu şarkı. Emrah, öldüren sevda diyecek. Şimdi bu şarkı sizlerle radyolarınızda size ses olacak.
7: Kiseler gözyaşım

Ben küçük törenlerin adamı olmadım hiç. Allah'ını çektim acının, en küçük yaşını bilirim. Şimdi bir heykel gibi dimdik, yarın ne olur bilinmez. 3 günlük dünyada her şeyim oldu, aslında hiçbir şeyimsin. Hoşça kal, kapatamadık mazden kalan yaraları.

0: Armesit hani.
1: Bazı sorular vardır, cevabını bilsen de sormaktan vazgeçemezsin. Dışarıda pırıl pırıl bir Mayıs günü hayat tüm hızıyla akıp gidiyor olabilir. Ama biliyorum ki şu an bir yerlerde, bir radyo başında, bir direksiyonun arkasında kalbi yorgun düşmüş birileri var. Giden geri döner mi, kırılan dar onarır mı diye sormuyoruz artık biz. Biz bugün yanmış biten duyguların hesabını soruyoruz. Hani her şey bitti dersinde küllerin arkasından bir sızı kalır ya, işte o sızın tek bir adı var, tek bir sesi var. Müslüm Gürses seslendirecek şimdi bu güzel şarkıyı, sizlerle birlikte Babalar Resmi'ni dinleyelim.

Şöyle bir bakın etrafınıza dostlar. Kimi bir yerlere yetişme telaşında, kimi bir köşe başında hayallere dalmış. Sokaklar insan dolu ama herkes kendi hikayesinin, kendi sessizliğinin içinde yürüyor. Kimileri hayata gülümseyerek bakıyor, kimileri ise gözyaşlarını içine içine akıtıyor. Hani baba diyor ya, inandığım dostlarımdan ne yaralar aldım gönül diye. Hayat bazen öyle bir yük bindirir ki insanın omzuna, en yakının dediklerin bile o yükün altında seni yapayalnız bırakır. Çaresizlik ve ümit arasında sıkışıp kaldığımızda dermanı yine bu frekansta, yine babanın sesinde buluyoruz. Çünkü biliyoruz bu feryadı herkes duyabilir ama sadece ruhu yananlar hisseder. Herkes dinleyebilir ama sadece çekenler, sadece gerçek sevenler bilir bu sızının rengini. Şimdi yaşarken her gün biraz daha eksilenlerin, dost yarasını sinesinde taşıyanların marşı yükselecek. Müslüm Gürses o muazzam sesiyle gönül dünyamıza dokunacak. Müslüm Gürses'ten Sevenler Anlar parçası sizlerle birlikte radyolarınıza ses verecek.

0: Classic Hallyu.
1: Bazen insan öyle bir yangının içinde kalır ki serinlemek için sığınacak tek bir gölge bile bulamaz. 104.6 frekansında hayatın tam kalbinde. Babalar Resteli'nde sözü şimdi yaşayan bir efsaneye bırakalım. Hani derler ya, hangi cennet

Allah'tan geldik biz bu cehenneme diye. Darbe üstüne darbe yiyenlerin, her güvendiği dal elinde kalanların şarkısı başlayacak şimdi. Baltalar inerken göğsüne bir hayat ağacı gibi tek tek devrilen hayallerimizin hikayesi bu. Unutulmak istense de, bir yalan gibi silinip atılmak istense de, bazı sancılar var ki insanın içinde bir çıban gibi sızlar durur. İşte o sızının, o derin sancının adı şimdi Cengiz Kurtoğlu'nun buğulu sesiyle hayat bulacak. Hangi cennetten diyecek Cengiz Kurtoğlu.

Ve Bir Babalar Restoran'ın daha son durağına, o ince sızının başladığı yere geldik. Mersin FM'de 104.6 frekansında bir saat boyunca dertleştik, paylaştık ve şarkıların gölgesine sığındık. Şimdi ben müsaadenizi istiyorum ama gönlümü, hissiyatımı burada. Bu mikrofonda bırakmaya devam edeceğim. Zaten sadece ben ayrılıyorum. En güzel şarkılarımızla, programlarımızla yayınımız sizlerle devam edecek. Bir sevda ki başı bozuk, bir emek ki bazen karşılıksız. Hayat bazen çözemediğimiz bir bilmece gibi karşımızda durur. Biz bir gün o bilmecenin içine Ferdi Özbey'in o zarif, o asil sesiyle bir imza atıp gideceğim. Şarkı yaklaştık ayrılığa dese de bizim ayrılığımız sadece yarına kadar olacak. Sadece kısa bir sessizlik arası vereceğim ben sizlerle. Kalbiyle sevenlere, emeği ziyan olanlara ve her şeye rağmen

istemeden yoluna devam edebilenlere gelsin bu son eserde. Yarın saat 16'da güneş yine aynı yerden devrilirken yine tam burada aynı frekansta Mersin FM 104.6'da sizleri bekliyor olacağım. O vakte kadar kendinize, sevdanıza ve ruhunuza iyi bakın. Şimdi piyanonun sihirli tuşları konuşsun. Ben susuyorum. Ferdi Özbeğen yaklaştık ayrılığa diyecek. Gönlünüz ferah, yolunuz açık olsun. Hoşça kalın. Tekrar görüşene dek iyi akşamlar diliyorum sizlere.

0: dualar resitali sona erdi.
1: Reklam tanıtır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'a. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili

0: Mavi beyaz eşyada. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo beyaz eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi beyaz eşyada sizleri bekliyor.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
6: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Erkek tişört 150 TL, erkek atlet 50 TL, erkek boxer 50 TL.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmak

bilgisayarlarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
2: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp

0: Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.
1: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199
3: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
4: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357 03 03 Mezitli Mersin.

0: hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
2: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmet

0: Sizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Fen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: 24 arabesk. 24 saat arabesk.
1: Damar denince damarın tek adresi
2: Mersin efem.
1: Hep damar. Full damar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'a gitti. Erdoğan yoğun diplomasi trafiği kapsamında Astana'daki ikili görüşmelerin ardından Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. CHP'den AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Afyonkarahisar Belediye binası önünde açıklama yaptı. Köksal, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de Afyonkarahisar'a hizmet etmeye devam edeceğini ifade etti. Merkez Bankası, piyasaların ve ekonomi çevrelerinin yakından takip ettiği yılın ikinci enflasyon raporunu 14 Mayıs'ta kamuoyuyla paylaşacak. Raporun para politikalarının geleceğine yönelik önemli mesajlar içermesi bekleniyor. Tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlık kapsamında yeniden ifade verdi. Yalım verdiği ifadesinde belediyeye ait araç ve personelin özel işlerinde kullanıldığını kabul etti. Kurultay sürecinde Özgür Özel'e nakit para verdiğini de belirten Yalım, Özel'e toplam 1 milyon 200 bin lira verdiğini anlattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddiaları kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Antalya, Ankara ve Adana'da gerçekleştirilen operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı. Samsun'un Havza ilçesinde yaşanan sel felaketi, sel sularının çekilmesiyle gün yüzüne çıktı. Sel sularının sürüklediği araçlar çamura gömüldü. Bazı otomobillerse devrilerek hurdaya döndü. Sel nedeniyle çok sayıda iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Ege bölgesinde yürütülen uluslararası saha araştırmaları kapsamında daha önce bilim dünyasında kaydı bulunmayan 8 yeni örümcek türü keşfedildi. Araştırmacılar doğa koruma politikalarına temel oluşturacak bilimsel veri sağlandığını belirtti. Pondius adlı gemide baş gösteren hantavirüs salgını sonrası gemiden tahliyeler tamamlandı. Dünya Sağlık Örgütü'nden virüsün kuluçka süresine dikkat çekilerek vaka sayısının artabileceği konusunda uyarı geldi. Mersin'in de aralarında bulunduğu 21 ilde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 61 şüpheli gözaltına alınırken incelemelerde şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 5 milyar 800 milyon liralık para trafiği olduğu belirlendi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kent katılımı buluşmaları kapsamında kadın dernekleri ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi. Seçer, kadınların kent yönetiminde söz sahibi olduğu katılımcı belediyecilik anlayışını vurguladı. Akdeniz Belediyesi, kendi atölyelerinde gerçekleştirdiği bakım, onarım ve geri dönüşüm çalışmalarıyla tasarruf sağlamaya devam ediyor. Belediye ekipleri tarafından tamir edilen çöp konteynerları yeniden kullanıma kazandırılarak ihtiyaç duyulan noktalara yerleştiriliyor. Öte yandan ilçe genelinde yol ve kaldırım yenileme çalışmaları sürüyor. Ekipler çalışmalar kapsamında Çilek, Gündoğdu ve Bahçe mahallelerinde yol ve kaldırım tamiri çalışmalarını tamamladı. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: yaz dostum. Yazın alışveriş keyfi komşuda. Bayan Ribana Body 79 TL. Bayan Atlet 50 TL. Bayan Bato 50 TL.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
6: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
7: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
8: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549-473-2223. Koca vilayet yolu Mersin.
9: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531-810-2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
10: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532

0: 0532 787 1652.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Damarsa damar, işte o kadar.

birkaç saat sonra güneş doğacak. Ayrılık ateşi bizi yakacak. Nasılsa aşkımız bir son bulacak. Veda etmek için sabahı bekle. Sabahı bekle. Sabahı bekle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hilton'sa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
6: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301
3: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
7: Su hayattır. Su Hastanesi.
8: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
7: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
9: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan kodu.

0: ile 327-82-82 327-82-82.
1: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Mersin FM 104.6.

见。

Yıllar geçti, unutmadım. Unutmadım aklımda. Yaşananlar bir tarafa,

yıllar var ki yüreğimde. Gittiğin gün kanıyor. O gözlerin hasreti ta şuramda yanıyor.

kuru dalları bastıkça kırılan Eylül, üzüm karası bir hasrete soyunup dökülmüşken, kurşunlara dizilirken susuz denizler, kapattım penceresini ömrümün, çektim perdesini, hazırım, yak beni.

Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: yaz dostum. Yazın alışveriş keyfi komşuda. 1-5 yaş kız çocuk elbise 200 TL. Çocuk atlet 50 TL.
1: Erdemli de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki

0: güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 88 30 çift 0.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 45 90.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
8: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
9: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538-844-2616. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538-844-2616 Akdeniz Mersin.
10: Vanili köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vanili köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vanili köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vanili köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
11: Vanili köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vanili köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
12: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

aşkın uğruna neler yaşadık. Bazen oldu güldük, bazen ağladık. Bir an bile olsa dargın kalmadık. Ayırırsa bizi ölüm ayırır, bizi bizden ancak ölüm ayırır.

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Pilinç. Her hali lezzetli.
4: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540-273-33-33 0540-273-33 Yeni Hal civarında.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
6: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.

0: Yaz dostum. Yazın alışveriş keyfi komşuda. Polo Life koltuk örtüsü 199 TL. Nivea Bay Bayan Deo 140 TL.
1: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi. Nereden alacağımı bilemiyorum.
2: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
4: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayın.

0: doyacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
1: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak. Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
5: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Bütün sokaklarını süsleyeceksin o şehrin. Bütün duvarlara adımı yazacaksın. Bütün sokaklarını süsleyeceksin

Bir sabah karşımda göreceksin beni. Yüreğinde anılar canlanacak. Gidişim suskun olmuştu ama dönüşüm muhteşem olacak. Muhteşem olacak.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
1: Damardan Kalbe.
0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.

0: dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda.
1: Fırat Yayında.
2: Dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda diyoruz ve birlikteliğimize şu dakika itibariyle başlıyoruz sevgili dostlar. Öncelikle katkılarından dolayı Erzurum'un meşhur Cağ Kebabı çalışanlarına ve müşterilerine buradan selamlarımızı gönderelim. İyi akşamlar, kolay gelsin dileklerimizi iletelim. Sevgili Samet Yaşar Bey'e buradan selamlar olsun. Bu güzel şarkı öncelikle sizlere gelsin.
3: Bildik, bilmedik konuşuyorlar.
2: Ayrıca şu anda radyonun başında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize, özellikle mutfakta dinleyen ev hanımları var. Tüm mutfakta dinleyenlere buradan selamlar olsun. Evet, Meral Hanım varmış mutfakta özellikle dinleyen. Meral Hanım'a buradan selamlar. Evet, kankisi Zehra'dan Meral Hanım'a armağan oluyor bu güzel şarkımız. Ve şu anda araçları başında direksiyon sallayan tüm şoförlerimize, sesimize kulak veren tüm şoförlerimize buradan selamlar olsun. Allah kaza bela vermesin. Bu güzel şarkı sizlere de geliyor ve mesaide çalışanlara, emekçi kardeşlerimize, şu an operatörler var, kepçede çalışanlar var, kamyon şoförleri var. Onları da unutmayalım. Tüm emekçi kardeşlerimize selamlar olsun. Hayırlı akşamlar dileklerimize. Bu güzel şarkıyı onlara da armağan ediyoruz.
3: Çok sevmiştim aslında.
2: 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya başlıyorsunuz arkadaşlar.
3: Yeter artık.
2: Öncesinde gelen, program öncesinde

0: Gelen mesajları direkt sildim, bakmadım, haberiniz olsun. Hani gönderdiyseniz bile artık bu iletebilirsiniz, tekrardan aynı mesajı iletebilirsiniz. Haydi bakalım, Cengiz İmren'le startımızı verelim. Kolay mı? Sonrasında burada olacağız.
1: Yeter artık, dön ne olursun. Rezil ettin beni el alem. Zaten durmadan seni soruyorlar. Bildik, bilmedik konuşuyorlar. Başımı dara sokacaklar sonunda. Sen varsın ya işin içinde. Beni en iyi sen tanırsın. Tek korkum seni kaybetmek olur ancak.
2: Fırat'a selam. Damara devam. Damarsa damar. İşte o kadar.

Güzel bir şarkıyla startımızı verdik sevgili dostlar. Cengiz İmren, Kolay mı radyonuzda sizlerleydi. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam etmekte. Biliyorsunuz Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı Silifke Atayurt'ta arkadaşlar. Atayurt kavşağından o dönüşü yapıyorsunuz. Hemen Petrol'ün yanında Mersin ve Erdemli istikametinden gelecek olan dinleyicilerimiz de var tabii ki. Mersin'den biliyorsunuz bizleri dinleyicilerimiz var. Bizleri dinleyen dinleyicilerimiz var. Oradan gelecek olanlar da Susanoğlu'nu geçtikten sonra Atayurt kavşağını geçiyorsunuz. Hemen ileride sağda Petrol'ü geçer geçmez hemen yanında. Bir gidin güzelce ailenizle birlikte cağ kebabını yiyin. Üstüne de Erzurum'un meşhur kadayıf dolmasını yemeyi unutmayın. Ha ben kadayıf dolması yemek istemiyorum derseniz de fırında sütlaç var. Fiyatlar gerçekten uygun. Hijyen bir ortam. Aile ortamı zaten. İşletmeciler de aile. Komple 700 sülale buradalar. Evet, Okan ve Volkan'la size devam edeceğiz birlikteliğimize. Müslüm Baba çal diyecekler. Az sonra bu güzel şarkının arkasında da tabii ki Müslüm Baba çalacağız. Sema'ya biricik kızından çok çok selamlar. Ömrüm anneme diyerek mesajını sonlandırmış. Ben Poyraz babam Murat Kamış ve beraberinde bulunan kuzeni Veli Arslan ve kardeşi Mert Alış, Behzat Demir Yılmaz, Hasan Serveroğlu, Mehmet Ali Adaklı, Süleyman İlhan, Özgür Su, Yaşar Kara, Harun Eser, Derviş Teteş ve Muhammed Atlı için sıradaki tüm şarkılar gelsin, geceniz güzel olsun demişler. Sıradaki parçayı Yakup Bacaksız'a armağan ediyorum. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Sadece sen ol, yeter, sabırla sevdim diyerek mesajını sonlandırmış. Selam Fırat abi, ben

0: Pınarbaş bu baba diğerdir, ocaktır baba. Kimi zaman kaşları çatık olsa da yüreği sen için çarpan bir sırttır baba. Kapıdır baba, darda kaldığında yüz sürebileceğin bir eşiktir. Sevinince, ortak dilediğinde koşacağın ilklerdendir baba. Gözyaşlarını omuzunda dindirebileceğin, dizine başını huzurla bırakabileceğin güvenli bir limandır. Sıradaki tüm şarkılar babam Kürşat Öze ve amcalarım Mazhar Kör ve Emrah Gezgin'e armağan olsun demişler. Selam Fırat abi, ben Kürşat Öz. Öz Motors gerçek dostlar antika gibidir. Eskidikçe değerleri artar. Saati dostlar çay gibidir. Bekledikçe demi bozulur. Sıradaki bütün şarkılar dostlarım Doğan Demir Yılmaz, Emrah Gezgin, Mazhar Kör, Mustafa Alfatun, Mahmut'tan Hüseyin Arslan, Aydın Ocakçı ve Bayram Öztürk'e armağan olsun demişler. Okan ve Volkan düetiyle radyonuzda sizleri baş başa bırakıyoruz sevgili dostlar. Müslüm Baba çal diyecek. Arkasına da Müslüm Baba gelecek. Müslüm Babacılar hazır olun.
1: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.

Çal Müslüm Baba çal dedik ve Müslüm Baba çalacağız tabii ki, değil mi? Olmazsa olmazımız, her programda olması gereken sanatçılarımızdan bir tanesi Müslüm Baba. Bir kanıdın tanıdım çok ağlıyordu. Gözümden sel gibi yaş akıyordu. Teselli verecek dost arıyordu. Neyse, devamını da Müslüm Baba söylesin. Mesajları paylaşmaya devam edelim sevgili dostlar. Eşimden canından çok sevdiğim Emrah Gezgin'e gelsin. Sana anlatılmaz sevgiyle bağlıyım seni. Her an düşünüyorum. Sen benim en güzel hayalim, en derin duygumsun. Bir ömür seni seveceğim. Her şeyim bir adam var gönlümde. Sakalına kadar aşık oldum. Seni çok özledim. Kalbimin sahibi diyerek mesajını sonlandırmış. Doğan Demir Yılmaz'dan Çağlan Ür'e gelsin. Sen yanımda olmasan da bir yerlerde var olduğunu bilmeyi seviyorum. Sana ulaşamadığım anlarda seni özlemeyi seviyorum. Sesini duymasam da kulağımın sesine hasret kalışını seviyorum. Yüzünü görmesem de hayalinle olmayı seviyorum. Değerlim benim diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İyi akşamlar, kolay gelsin. Ben Enes. Serdar, Enes Serdar. Sıradaki parça Biricik Anneme Armağan olsun. Seni çok seviyoruz. Sen bizim her şeyimizsin. Seni öyle bir özledik ki bir Allah bilir, biz de biliriz.

Allah'a emanet ol, kendine iyi bak usta demiş. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Ben Mustafa Alpaltun, sana dünyanın en güzel hediyesini vermek isterdim ama seni sana vermem. Ay yüzüm, cennet gözüm, sıradaki en güzel şarkılar çok değerlim. Deniz Giray uyanık için gelsin, teşekkürler demişler. Bizler teşekkür ediyoruz. Yani bu şarkıyı sen kendine mi armağan etmek istiyorsun? Gel o zaman kendin söyle. Benden mi? Ha, benden eşim Zehra'ya armağan oluyor bu şarkı. Yaralı kalbini benden gizle. Haydi bakalım Müslüm Babacılar, hazır mıyız? 0553-714-9496 WhatsApp hattımızdan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Müslüm Baba söylesin, damarcılar dinlesin diyoruz. Müslüm Baba ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Mersin efendim.

0: Gözleri yaşla doluydu, eşinden ayrılmış bir hali vardı. Yaralı kalbini benden gizledi, yalvardım, yakardım, bir sır vermedi. Acıdığım haline elim değmedi, eşinden ayrılmış bir hali vardı.
1: Müslüm Baba Radyonuz'da sizlerdir sevgili dostlar. Devam ediyoruz Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla sırayı Baha alacak. Merhaba, ben Nejat İzmirli. Sıradaki parça kuzenim Doğan Demir Yılmaz'a ve abim Beysat Demir Yılmaz'a armağan olsun. Yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki şarkı İsmail Eker'den Canım Kardeşim, Doğukan Eski Kambur, Metin Şahin ve Onur Buda armağan olsun demişler. Merhaba sevgilim Veli Şimşek'e, sen olmayınca sanki bir yanım eksik, yetim kalmış gibiyim. Çok özledim sevgilim. Sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorum. İyi akşamlar demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar Fırat abi, kolay gelsin. Ben Hazal Ocakçı. Sıradaki bütün şarkılar canım eşim Oktay Ocakçı için gelsin. Uzakken bile bir nefes kadar yakınımdasın canım eşim diyerek mesajını sonlandırmış.
2: Söyleyin sevenler.
1: Merhaba, iyi akşamları yayınlar. Ben Mithat Alpaltun. Sıradaki şarkıları abi Mustafa Alpaltun, Doğan Demir Yılmaz, Mazhar Kör, Kürşat Öz, Musa Özkay, Emrah Gezgin, Yusuf Kaya, Oktay Ocakçı, Bayram Öztürk, Lokman Yeşilyurt için teşekkürler, mutlu yayınlar demişler. Eyvallah, selamlar olsun. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Baha radyonuzda sizlerle. Aşk kitabı sonrasında çok kısa bir reklam aramız olacak. Reklamlar sonrasında birlikteliğimiz devam edecek sevgili dostlar. 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz.
3: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta.
4: Fırat'a selam, damara devam.
5: Harbiden'e göre değil, harbiden merveyiz.
4: Eyvallah.
3: Mersin efendim.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan Kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya Mağazası.

0: ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemiz.

0: de hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44 Cezerye'de Kerebiç'te bir Mersin markası imalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
2: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
3: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
0: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
0: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
5: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Cumartesi pazar açık olan
0: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
6: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
7: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
8: Su hayattır. Su Hastanesi.
9: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
8: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Terlik çeşitleri 99 TL. İpek şampuan 480 ml çeşitleri 70 TL.
1: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Pilinç, lezzetin yönü belli.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat.

Evet, reklamları dinledik. Reklamlar sonrasında birlikteliğimiz devam ediyor. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla sırayı Ceylan alacak sevgili dostlar. İyi akşamlar, ben Nihat Bal. Sıradaki parçayı ustam Mustafa Durmaz'a ve sana ekibine gelsin. Allah kolaylık versin demiş sevgili kardeşimiz. Teşekkür ediyoruz sevgili Nihat kardeşimize, buradan selamlar. Söyledim. Allah kolaylıklar versin. Selamlar, iyi yayınlar. Sıradaki şarkı eski İzmirli Bayram Öztürk ve yanındaki tüm arkadaşlarına gelsin. İzmir'den selamlar, sevgiler demişler. Merhaba, iyi yayınlar. Ben Adana'dan İshak Alpaltun. Sıradaki güzel şarkıları kral amcaları Mustafa Alpaltun, Muzaffer Kartal, İsmail II. Süleyman Özen için istiyorum. Teşekkürler, iyi yayınlar demişler.

Teşekkür ediyoruz bizler de. İyi yayınlar Fırat abi. Ben Gülhan Çelik. Canım abim Velihan Çelik. Seni çok özledim. İyi ki abimsin. İyi ki kanımsın. Kardeş demek ne kadar uzak olursa olsun kalbi hep onunla atmak demektir demiş dinleyicimiz mesajında. İyi yayınlar canım eşim, can yoldaşım, hayat arkadaşım, çocuklarımın babası canım eşim, ömrümün en güzel parçası, seni çok seviyorum, iyi ki varsın çocuklarınla, seni çok özledik canım aşkım, sıradaki parça canım eşim Mustafa Yeşil Yaprağı armağan olsun demişler. 0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Ceylan'la sizleri baş başa bırakıyoruz. Bana biraz zaman lazım radyonuzda sizlerle.

seni azat ettim, sen de azat et. Hakkımı helal ettim, sen de helal et. Seni sevdiğim için, seni sevdiğim için özür dilerim. Adımı değil ama...

0: Deniz Durum'un meşhur Cağ Kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dostlar. Ceylan'la sizleri baş başa bıraktık. Bana biraz zaman lazım radyonuza sizlerle sevgili dinleyenler. Hemen devam edelim. Merhaba, ben Mersin Mutlan Erdem Kurt. Silifke'de bulunan kardeşim Ahmet Kurt ve onun saygıdeğer dostları olan Ali Taş, Oktay Demirezen, Emrah Eskioğlu, Tuğra Çalışkan, Yasin Şahin, Mert Alış, Velihan Çelik, Eyüp Okay, Sefa Şetin, Ahmet Sakan ve Refat Kedi'ye sıradaki şarkı armağan olsun. Ve sen son olarak da şöyle diyorum demiş Ahmet kardeşim. Dünyanın sırtına yük bindiyse de unutma, yiğidin kaderi daralmak değil, daraldığı yerden yeniden doğmaktır. Sabret, gönlün kadar temiz günler kapında bekler demiş dinleyicimiz.
1: Saçlarının telleri.
0: Merhabalar, ben Mersin Mutlan. Valla Mutlan dinleyicimiz çok. Seda Çalışkan, Silifke'de bulunan eşim Tuğra Çalışkan. Seni her şeyden çok seviyorum sabret. Her şey daha çok güzel olacak demiş dinleyicimiz. İyi günler, bir isteğim olacak ama yemez. Saat 21'den sonra olabilir mi? Öyle bir seçeneğimiz yok. Sırası dinlemez. Geleni okuyoruz. Dilara Keşküş'ten canından çok sevdiği Ahmet'ine, Ahmet Akan'a. Hiray Zerdüş ne zaman demiş, şarkı çalmıyoruz maalesef arkadaşlar. Evet, Ahmet Selçuk İlkan'la sizleri baş başa bırakacağız. İnanmadın isimli o güzel şiirleri radyonuzda sizlerle olacak.
1: Senden payım.
0: Orhan Eren, döme armağan edelim bu güzel şarkımızı.
1: İnanmadım.
0: Evet. Olva Sigorta çalışanlarına ve müşterilerine armağan olsun selamlarımızı gönderelim. Ve tabii ki değerli sponsorumuz Erzurum'un meşhur Cağ Kebabı çalışanları ve müşterilerine gelsin bu güzel şiir. Ahmet Selçuk İlkan, İnanmadın isimli o güzel yorumuyla radyonuzda sizlerle.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Mersin FM 104.6.
4: Baba, büyüksün.
1: Eyvallah.
5: Yüreğinin çöllerine nehir oldum, inanmadım. Saçlarının tellerine esir oldum, inanmadım. Ben ki asi boyun eğmez, ben ki çılgın söz dinlemez, senin için hem de kaç kez yaşlar döktüm, inanmadım. İnanmadın, ne yapayım? Sensizlikmiş senden payım, tanrı mısın ki tapayım, sevdim seni, inanmadım. Diz çökerken dağlar bana, şimdi taşlar ağlar bana. Hayatımda bir tek sana yenik düştüm, inanmadım. Sen kavgamın tek galibi, sen gönlümün tek sahibi. Sana uysal çocuk gibi teslim oldum,

yere serdim gururumu, hiçe saydım onurumu, kucakladım umudumu, koştum sana, inanmadım. Yasak koydum şu kalbime, ne geçti ki ah elime, bağlanmak mı ne kelime, öldüm sana, inanmadım. İnanmadım, ne yapayım, sensizlikmiş senden payım, Allah mısın ki tapayım, sevdim seni, inanmadım, öldüm sana, inanmadım, koştum sana, inanmadım.

Bana Geri Ver, Ahmet Selçuk İlkan, İnanmadın isimli o güzel şiirleri. Radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Sıradaki şarkı Silifke'de bulunan Kuşçu Ömer'le Mahmut Karaca'ya armağan olsun demişler. İyi akşamlar Fırat oğlum, iyi yayınlar diliyorum. Ben Atayurt'tan Şadiye Çelik, kısaca Yörük Şadiye. Sıradaki parça Biricik Torunum ve Lihan Çelik için istiyorum. Ve diyorum ki Aslan oğlum, sırtlanlar leş yer, kimsenin leşi olma, ayakta ve dimdik yürü. Teşekkür ediyorum sizleri. Bekliyorum her gün yayınınızı dinlemek için demişler. Eyvallah, teşekkür ediyoruz sevgili. Annemizin, babaannemizin elinden öpelim. Saygılar efendim, selamlar olsun. Bizden de bu güzel şarkı sizlere armağan olsun diyeceğim ama şarkının sözlerine bakmayın tabii. Şarkı önemli olan şarkı değil tabii. Şarkının sözleri değil, biz çalıyoruz sadece. Sıradaki şarkı Silifke'de bulunan, evet az önce okumuştuk zaten bu mesajı, tekrardan göndermişler. Kendine güldür. İyi yayınlar Fırat abi, sana sarılacağım günü iple çekiyorum. O an gelene kadar her gecem senin hayalinle, her sabahım senin özleminle geçiyor. Seni çok seviyorum ve çok özürüm. Sıradaki bütün şarkılar sevdasını, ömrümü verdiğim eşim Kürşat Öze armağan olsun demiş dinleyicimiz. Serdem Coşkun'la sizleri baş başa bırakalım. Bana uzak ol, Allah'a yakın. Sonrasında çok kısa bir reklam arası diyeceğim ama yok, bir şarkı daha çalacağız. Ondan sonrasında reklamlar olacak tabii ki. 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz.

0: Zerdem Coşkun sonrasında İbrahim Tatlıses, Namı Değerli İmparator'la devam ediyoruz. Sıradaki parça kardeşlerim Can Ciğerlerim, Mert Alış, Yasin Şahin, Veli Ançelik, Ahmet Kurt, Murat Kamış'a armağan olsun. Kuş kadar özgür olduğunuz günlerde buluşmak dileğiyle demişler.
1: Yalanların kirletti gönlümü, kıyılarım.

0: Suat Fuat Çakı Işıl. Yani öyle yazmışlar ki. Ne yazılmış belli değil. Neyse atlayalım o kızı. Sefa Çetin, Cüneyt Dursun kardeşlerime sıradaki tüm şarkılar armağan olsun demişler. İbrahim Tatlıses ile sizleri baş başa bırakalım çünkü reklam saatimiz denk geliyor. Güzel şarkı sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında burada olacağız. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla.
1: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan Kalbe.
2: Reklam tanıtır. Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 45 90.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
7: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
8: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 031

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Bayan Ribana takım 195 TL. Keten pantolon 199 TL.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat

0: Reklamlar sonrasında son saatimize giriş yaptık sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı Silifke Atayurt arkadaşlar. Atayurt kavşağından U dönüşü yapıyorsunuz hemen petrolün yanında. Selamlar, yayınlar size. Tüm şarkılar kardeşim Bayram Öztürk için gelsin. İzmir'den sevgiler, teşekkürler demişler. Bizler teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar, yayınlar. Ben Halit Yeşil Yaprak. Sıradaki parça oğlum Mustafa Yeşil Yaprak'a armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim. Sabır en güzel şeydir oğlum, unutma demiş. İyi akşamlar, ben Aybala. Tüm şarkılar Gamze'me, Aysel teyzeme, Melek ablama, Güle, Fatma Nur'a, Meray ablama, Özgül'üme. Hepinizi çok fazla özledim. Önce Allah'a, sonra birbirinize emanet dileğiyle diyerek mesajını sonlandırmış. Ben Refika, sıradaki şarkı oğlum Nuriye ve arkadaşlarına ve kızım Özgül'e gelsin demişler. Sıradaki şarkı Semih Genç ve arkadaşlarına armağan olsun demiş dinleyicimiz. Sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim eşim Musa Coşkun, canımdan çok sevdiğim oğlum Ertuğrul Coşkun'a armağan olsun demişler. Selamünaleyküm, ben Özcan. Sıradaki şarkı abim Suat Şeker ve Fuat Teker'e armağan ediyorum. Selamlar ve olamaz. Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır diyerek mesajını sonlandırmış.
1: Yok, olamaz.
0: 0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar. Taverne müziğin üstadıyla Ari Susam'la sizleri baş başa bırakıyoruz. İnanmıyorum, radyonuzda sizlerle.
2: Erzurum'un meşhur cağ kebabı, telefonlar 0324-714-006, 0532-435-3538.
3: Fırat'a selam, damara devam.
4: Yürü be, Allah'ına kurban.

yuvasız kuş gibi kaldım sensiz. Öyle çok dertliyim, ah çaresiz.

0: inanmıyorum.
1: Mersin efendim.
0: Nasıl olur böyle birdenbire? Nasıl biter her şey? Nasıl söyle? Daha dün benimle beraberdin. Sevgilim, her şeyim.

0: çekip gitmek, her şeyi bir anda unutabilmek, her şeyi bir anda...
1: Mükemmel bir şarkıyla sizleri baş başa bıraktık sevgili dostlar. Ali Susam, inanmıyorum radyonuza. Sizlerle devam ediyoruz birlikteliğimize. Perdiciler hazır mı? Hadi bakalım, önce mesajları paylaşalım. Sonrasında güzel bir Ferdi Tayfur şarkısını sizleri baş başa bırakacağız. Garibim, Selam Fırat Sadek şarkı Bedirhan İbni'den, Burak Çetin, Kaya Sefa Çetin, Erol Üşenmez ve tüm sevenlere armağan olsun demişler. Mazhar Kör'den Burcu İlyan'a gelsin. Herkesin hayatında bir dönem noktası vardır. Benimki seninle tanıştığım gün oldu. O günden beri hayatımda ne varsa seninle anlamlı, seninle gerçek, seninle güzel, sevdiğim, değerlim benim diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar Fırat Bey, ben Fatma Çelik. Canım oğlum Biricik Velihan Çelik, seni çok özledim. Tesadüf müsün yoksa şans mı kader mi bilmem ama bu dünyada bana iyi gelen her şeysin demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar, sıradaki parça canımdan çok sevdiğim oğlum Ethem Dipli'ye gelsin ve arkadaşı Bayram Çelik'e ve çok teşekkürler, iyi akşamları, yayınlar demişler. Eyvallah, selamlar olsun. İyi akşamlar, ben Eren Özdemir. Sıradaki tüm güzel şarkılar canım eşim ve canım kızım Aserli'ne armağan olsun. Hangi şiirlerden, hangi şarkılardan kaçıp geldin? En güzel sözlerin sahibi sevdiğim karanlığın içinden

0: Aniden gün doğar ya, öyle doğdun karanlık günlerime, seni çok seviyorum ay yüzüm diyerek mesajını sonlandırmış. Sevgili dinleyici temsilcimiz Ayhan Gök şu anda bizleri dinliyor ve ortamında bulunan herkese selamlarımızı gönderelim. Bu güzel şarkı sizlere armağan olsun sevgili arkadaşlar, selamlar olsun. Güzel de fotoğraf atmışlar var ya.
1: Ömür boyunca sevemezler mi?
0: Haydi bakalım Ferdiçiler, hazır mıyız? Radyonuzun volümlerini yükselsin. Olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz diyoruz ve Ferdi Tayfur'la sizleri baş başa bırakıyoruz.
2: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
3: Fırat yayında.
1: Garibim halime bakıp da gülme. Yolun düşer gurbet, hele sen de çekersin.

0: Mersin FM 104.6.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.

Dostlar, bu güzel şarkıyla rahmetli Ferdi Tayfur'u da anmış olduk. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla sırayı Bülent Sert aşılacak. İyi akşamlar Silifke'de bulunan bir tanem Hasan Cansız'a. Sıradaki parçayı armağan ediyorum. Bir ay sonra 2006'ya giriyoruz ama 2009'un bana verdiği en değerli hediye sensin iki gözüm demiş. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Ben Nurhan Topluca. Sıradaki şarkı gözümün nuru annesinin yakışıklısı Kadir Çelik'e armağan olsun demişler. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Ben Elisa Duru Çelik. Sıradaki şarkı canımın içi babam Kadir Çelik'e gelsin. Yanımda olmasan da kalbimde hep sen varsın, seni çok seviyorum canım babam demiş. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Mersin Mutan. Melike Delici, zindanlar soğuk, zincirler yaşlı. Belki biraz üşütür, üşürüz. Özgür günlerde görüşürüz. Bugün çalacak olan tüm şarkılar sevgiyle bulunan ablarım Tülay, Melahat, İcral, Özlem, Burcu, Zehra, Şule, Çağla, Deniz, Sema, Sibel, Sebahat, Seher ve minik destanıma armağan olsun. Sizleri çok öpüyorum demiş.

Güzelleri sevgili dostlar, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Katkır ile birlikteliğimiz devam ediyor. Ada Gezgin'den ilk aşkım, babam Emrah Gezgin, amcalarım Kürşat Özgür, Mazhar Kör, Doğan Demir Yılmaz için gelsin demişler. Evet, sonrasındaki şiirleri okuyamayacağız artık. Bayağı bir yoğun mesajlarımız var. Bunları paylaşalım. İyi geceler, ben ilk sensördeki şarkı bir tanecik abim Doğan Demir Yılmaz'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar Fatih abi, ben Mazhar Kör, sözdeki tüm şarkılar Arslan ve değerli abilerim Muzaffer Kartal, Burak Temel, Kemal Beyazıt, Şevki Erozan, Mustafa Alpaltun, Emrah Gezgin ve can dostları Mustafa Zehir, Oktay Çelik, Cevdet Sezgin, Kayhan Şenhanlı, Alperen, Şahin, Kürşat Öz, Alihan Solak, Doğan Demir Yılmaz, Uğur Yılmaz ve Murat. Ayrıca Ümit Boşkır için armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Sıradaki şarkı şimdiden özlediğim aslan eşim Kadir Çelik'e armağan olsun demişler. Sonunda yine şiir var ama maalesef okuyamayacağım. Mesajlarımız yoğun olduğu için sadece sıradaki şarkı ve isimler kimden kime geldi o kadar. Ve Selahattin Özdemir ile sizleri baş başa bırakacağız. Hem yaratıyorsun hem unutuyorsun. Radyonuzda sizlerle olacak. Sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında burada olacağız. Son yarım saatimizde.

0: Fırat'a selam, damara devam.
1: Harbiden'e göre değil, Harbiden'den arabayız.
0: Eyvallah.
2: Mersin efendim.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan Kalbe.
0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
1: Fırat'la Damardan Kalbe.
2: Evet, reklamları dinledik. Reklamlar sonrasında son 24 dakikalık zaman diliminin içerisine girmiş bulunmaktayız sevgili dostlar. Son 4 şarkımız tabii ki yetiştirebilirsek. Kalan mesajları şöyle hızlı hızlı geçeceğiz. Böyle şiirler, mihirler, güzel sözler var. Sonları atacağım. Sadece isim ve kime armağan edilmiş o. Bu şarkı Mustafa Can Yeli'den. Evet, yazmamanız gereken şeyler var burada. Atlıyoruz o kısmı. Bediran Dülek, Yasin Şahin, Belihan Çelik, Ömer Can, Dendene armağan olsun demişler. İyi yayınlar Fırat abi, ben Asar Kör. Sıradaki tüm aşk şarkıları Asar Kör'den Burcu İlhan'a, Doğan Demir Yılmaz'dan Çağlan Ür'e, Kürşat Öz'den Biricik Derya'sına ve Emrah Gezgin'den Biricik eşi Durdu Sunas'ına armağan olsun. Tüm sevenlere gelsin abimiz. Eyvallah. Tüm sevenlere gelsin sıradaki tüm güzel şarkılar. Ben Ömür Kara, Can dostlarım, kardeşim Erol Uşenmez, Can Çakı, Burak Çetinkaya, Pazarcı Nuri, Bediran İbili, Sefa Çetin, Çetin Bakar, Mehmet Ali Güçlü, Yasin Şahin, Bediran Düle'ye gelsin. Bizi sevenlerdir, nefret edenler, yayınlar Fırat demişler. Teşekkür ediyoruz. Ben Mutlu Nazal, ikinci sıradaki tüm parçalar değerlim, gülüşüne öldüğüm aslan dayım, Mustafa Zehre armağan olsun demişler. Selam yayınlar Fırat Bey, ben Enes'im, yarim. Bir adamın varlığı her derdini unutturuyorsa o adama can da verilir, ömür de. Huzur bulduğum tek yer senin yanın, güzel gülüşüne kurban olduğum, sana sarılınca bütün yüküm dağılıp gidiyor. Seni çok seviyorum Enes Işık diyerek mesajını sonlandırmış. Evet, Ali Tekin Türe ile sizleri baş başa bırakacağız. Bir daha sevmek yok, radyonuzda sizlerle olacak. Evet, mesaj göndermiyorsunuz arkadaşlar, mesajlarımız dolu. Bunları bitirmemiz gerekiyor. Dediğim gibi güzel sözler, şiirler varsa da o kısımları atlayacağız arkadaşlar. Sadece kimden kime geliyorsa ona armağan edeceğiz. Bakalım son mesajımız 21-29. Bundan sonraki gelenleri okumayacağım.

severse sevsin delicesine. Canını, canını aşkına verircesine. Ben artık inanmam kul sevgisine. Bir daha sevmek yok. Bir daha sevmek yok. Aldatılmak yok. Ben artık inanmam kul sevgisine. Bir daha sevmek yok. Aldatılmak yok.

Şimdi bir yalnızlık bana kar kalan. Bir daha sevmek yok, bir daha sevmek yok, aldatılmak yok. Kim severse sevsin, kim severse sevsin dedicesine, canını aşkına verircesine.

0: אני צריכים תראה סעמק יוק אסם לגזל שירי לרדיו מזה סזלו לי אינר במותן נעילי איג'ר סדיק פעשי בעבר מסעילי איג'ר איצ'ן ארמן עושם למשלש Selam abim yayınlar ben İzmirli Tuğçe Sıradaki Şarkılar Aslan İkizler Suat ve Fuat Yeker için gelsin demişler. Selam yayınlar ben Barış Yıldız Sıradaki Şarkı öncelikle Uğur Yıldız kardeşim ve can dostum Seyhan Acır'a armağan ediyorum. İyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamları yayınlar Sıradaki Şarkı. Eşim Murat Ersin Barış'a armağan olsun sevdiğine bir kez sarılmak için gün saymak da aşktandır. Bir de yoldaşı senin gibi sağlam olunca notuyla diyerek mesajını sonlandırmış. Bir mesaj daha paylaşalım. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam. Yeniler Sadık Paşa. Evet, yazmamanız gereken cümleler, kelimeler var arkadaşlar. Yazmıyorsunuz. Bakın bir daha görürsem direkt sileceğim. Enes Işıklı oğluma gelsin. Canım oğlum seni çok seviyorum demiş. Gerisini okumaya gerek yok zaten. Evet, Azer Bülbül'le sizleri baş başa bırakıyoruz. Kimsesiz bir kulum. İşte radyonuzda sizlerle sevgili dostlar.
1: Selam, damara devam.
2: Harbiden'e göre değil, Harbiden Merve'yiz.
1: Eyvallah.
3: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta.
4: Mersin efendim.

huzur aramakla geçti günlerim. Maziye karışıp gitti dünlerim. Açmadan sararıp soldu güllerim. Açmadan ne yazım ne kışım ne baharım var. Ne yazım ne kışım ne baharım var. Ne baharım var.

0: her gün biraz daha tükenmekteyim. Bir derdime bin dert eklemekteyim. Gelecek dertleri beklemekteyim. Ne bir kurtuluşum ne de çarem var. Ne bir kurtuluşum ne de çarem var.
1: Kimsesiz bir kulum Azer Bülbül. Radyonuzda sizler gibi sevgili dostlar, bu güzel şarkıyla da rahmetliyi anmış olduk. Devam ediyoruz. Son iki şarkımız Devran Çağlar, Asi ve sonrasında da Eyüp Han sizlerle olacak. Yener, iyi akşamlar. Ben Sefa Çetin. Sıradaki şarkılar güzel dostlarım Çağrı Yusuf Işık, Buran ve Burak Çetinkaya, Erol Üşenmez ve Özdemir ailesine armağan olsun demişler. Oğlu Umut Kayan'dan Bekir Kayan, Muzaffer Kartal, İsmail Ekinci, Abi Baydoğdu, Şevki Elruza, Murat Ersin, Barış Musa, Coşkun, Ümit Şeker, Murat Ateş için armağan olsun demişler. İyi akşamlar, yayınlar. Mesaide değilim ama mesaide olan arkadaşlarım Nihat Val ve tüm mesai arkadaşlarıma gelsin bütün şarkılar. Biraz rahatsızım bugün evde, dinleniyorum demiş Alem Dursa, Mustafa Durmaz. Mustafa abimize buradan selamlarımızı gönderelim, geçmiş olsun dediklerimizi iletelim. Evet, bu mesajı okumayacağım, maalesef yazmaması gereken cümleler, kelimeler var. Selamünaleyküm, ben Muhtan Zahir'i çalışkan Silifke Dolan abim Ümit Pınar'a selam olsun unutma demiş. Devamını okumaya gerek yok, sadece isim ve sıradaki şarkı armağan.

0: ediyorsunuz kime armağan etmişse o kadar. Ben Nur Eser, sıradaki şarkı arkadaşlarım ve sevdiklerine armağan olsun demişler. Yeniler Fırat abi, hep sevdiğim adamla şiirler yazıyoruz. Onlar için istek istiyoruz. Bu sefer sıradaki bütün şarkılar Durdu Say ve Derya Sıralı için armağan olsun demişler. Eyvallah, anlayışınız için teşekkür ediyoruz. Mesajlarımız yoğun olduğu için hani yazmış olduğunuz şiirler, güzel sözleri okuyamıyoruz. Sadece kısa kısa okuyup geçmek zorunda kalıyorum. Bugün için beni affedin. Evet, Devran Çağlar'la sizleri baş başa bırakacağız. Sonrasında son şarkımızla karşınızda olacağız. Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarına, sevgili değerli işletmecisi Samet Yaşar'a armağan edelim ve ekibine armağan olsun bu güzel şarkı.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.
3: Mersin FM 104.6.

0: Kıvran Çağlar, Asi, radyonuzda sizler yeri sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla son şarkımız Eyüphan, Yollardayım diyeceğim. İyi akşamlar, yayınlar sıradaki tüm güzel parçalar Erol Üşenmez ve Burak Çetinkaya ve ayrıca Cihan Çakı için armağan olsun demişler. Ve sizlere de armağan olsun demişler. Manavgat'tan Mehtap Köroğlu yayınlar, iyi akşamlar demişler. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar, yayınlar. Ben Umut Muzaffer Topuz, sıradaki tüm güzel şarkılar. Çok sevdiğim kardeşim Erol Üşenmez için gelsin demiş. Merhaba. Evet, bu mesajın devamı yok maalesef. Antalya'dan Mustafa Slipkilik tüm arkadaşlarımız sıradaki şarkıları armağan ediyorum. Fırat abi sana da kolay gelsin demiş. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Gece vardiyasında çalışan arkadaşlarıma Mustafa Durmaz'a ve size armağan olsun demişler. Teşekkür ediyoruz tüm gece vardiyasında çalışanlara. Kolay gelsin emekçi kardeşlerimize selamlar. İyi akşamlar, yayınlar. Ben Mutan, Melike Derece. Bugünkü şarkılar Burcu ablam ve Biricik Masar abime gelsin. Sana da gelsin Fırat abim, kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Mut'a da selamlarımızı gönderelim. Mutan Kadir Uzar, yayınlar. Mustafa Zehir kardeşime Müjdat Bakır'a gelsin. Ali Rıza Üşenmez'e gelsin. Şavkı Horozan kardeşime armağan olsun. İyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Ve son mesajımız. İyi akşamlar, yayınlar diyorum. Sıradaki parçalar canım eşim Mustafa Uysal için armağan olsun demiş dinleyicimiz. Bu akşamlıkta birlikteliğimizin sonuna geldik. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikteydik. Sürçülisan ettiysen bir hatam olduysa affola diyorum. Katkılarından dolayı Erzurum'un meşhur cağ kebabına teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı gönderiyoruz. Kolay gelsin dileklerimizi iletiyoruz. Yarın yine aynı saatte aynı dakikada tekrardan birlikte olmak ümidiyle görüşünce dek hepinize selamlar, saygılar. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Radyonuzun başından hiçbir yerde ayrılmayın çünkü birbirinden güzel şarkılar ve program tekrarlarımız sizlerle olmaya devam edecek.
1: Selam, damara devam.
2: Harbedene göre değil, harbeden arabayız.
3: Baba, büyüksün.
4: Eyvallah.
5: Mersin efendim. 104.6.

sıkıştırma sayfaları. Yangın söner közden önce. Üzülmem mi sanıyorsun?

0: kalsın seni bu sol yanımda. Kendi zarfında saklı bir veda mektubuyum. Artık sana yasaklı aşkım masum kulu.
1: Karıştırma sayfaları, yangın söner közden önce. Üzülmem mi sanıyorsun?

0: ince. Damarın tek adresi.
1: Mersin efem.
0: Hep damar. Full damar.
2: Ben ona portakal çiçeği verdim.

yıllarım kaçıyor, tutuşuyor özlemlerim. Toprakta suyu bulan kök gibi sarıl bana, hasretin acilisiyim. Biliyor musun beni, tek sen gördün ağlarken, farklısın

portakal çiçeğim gel. Gel, gel, hadi gel, portakal çiçeğim gel. Özlemeye doydum sana, acıktım artık. Ölümlere doğmakmış bu hasret ayrılık. Beni yalnız bırakmıyor.

birbirinden değerli kıymetli konuklar. Lokalimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programa başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Mutlu bir gecenin başlangıcında tüm çiftleri dansa davet ediyoruz.

Bakma bana öyle bakma. Bir bakışta tanıyamazsın. Göremezsin ruhumun gizli derin derin köşelerini. Göremezsin. Hırçın hırçın akan nehirleri. Serin serin süzülen merrak suları göremezsin. Nar ateşlerde demlemiş duygularımı sezemezsin. Hasret yollarında geçerken ömrüm bir de senden hasret gelmesin bana. Olmasın bu aşk, başlamasın bu sevda. Bir de senden hasret gelmesin bana. Kader zorlasa da almam, alamam seni hayatıma. Bir de senden hasret.

0: 24 arabesk. 24 saat arabesk.
1: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor.
2: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin, Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımız başlıyor. Bugün harika bir şarkıyla giriş yaptığımızı düşünüyorum bu arada. Çok seviyorum bu şarkıyı. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum ve bugün çalacağım en güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Biraz galiba aksaklık oldu ya. Bir müdahale var şu an ya radyomuza nedense anlıyor. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya teşekkür ediyoruz demiştik. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz.

0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakacağım. Anlasana İlhan İrem sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: reklamlardan önceki son şarkımız şimdi sizlerle birlikte. Öncelikle şu an saatin kaç olduğu ya da önünüzdeki işlerin ne kadar birikti ya da dışarıdaki trafiğin de ne kadar yoğun olduğu aslında sadece birer detay. Asıl mesele sizin şu an bu frekansta bu şarkılarla tam bu şarkıların tam kalbinde bizimle oluşunuz. Şimdi o sabahın gerginliğini, o bitmek bilmeyen telaşı yere bırakma vakti geldi diye düşünüyorum bu yayın itibariyle. Yaklaşık 3 saat de olsa bence yeterli bir süre diye düşünüyorum. Şimdi ben burada günün tam bu orta yerinde sizin için bir durak inşa ettim. O şekilde tanımlamak istiyorum bunu yani. Ve bu durakta acele yok öncelikle. Bu durakta yetişmeniz gereken yerler hiç yok. Sadece size iyi gelecek birkaç şarkı var. O yüzden şimdi biraz zamanın yavaşlamasına izin vermeniz gerekiyor.
1: Bu aşk için ben her şeyi...
0: Şimdi sizleri Üçlü Soydemir'le baş başa bırakacağım. Gidemezsin sizlerle radyonuzda.
2: Sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Artık sana söyleyecek son bir sözüm kaldı. Bu sözlerim de sana ayrılırken hediyem olsun. Hani derler ya, bir dert veren Allah bin güldürür diye. Ben de sana şunları söylüyorum. Rabbim sana bin dert versin, bir güldürsün. Bir güldürsün.

mesaj paylaşacağım. Sıradaki en güzel şarkılar oğlum Yusuf'a gelsin, seni çok seviyoruz demişler. Tabii ki en güzel şarkıları size de armağan edelim. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarmayı, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimizi gönderelim. Ve sizleri güzel şarkıyla baş başa bırakalım.

ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Programımıza Özben Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki evimizin odalarını temizliyoruz, masamızı düzenliyoruz, telefonumuzdaki gereksiz mesajları siliyoruz. Peki ya ruhumuzu? Ruhumuzun arada bir havalandırılmaya, içindeki o düşüncelerden arındırılmaya ihtiyacı var. Ve burada yargılanmak yok, burada beklenti yok. Sadece size bu muazzam şarkıların o güzel bağı var. O yüzden şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakacağım.

0: en güzel şarkıları Özbay Kurtarma'ya Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine armağan ediyorum. Ve sizleri Ferdi Özbay'la baş başa bırakıyorum.
1: Sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.
1: Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hiç hız kesmeden. Birazcık enerjimiz artsın istedim ya. Bir ağırlık çökmedi mi ya size de? Hemen atalım o enerjiyi, kötü enerjiyi. Yani kendimize gelelim yani birazcık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız.

Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Sıradaki en güzel şarkılar. Oğlum Eymen'e gelsin, iyi ki benim oğlumsun demiş dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim biz de. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırmaya devam edebilirsiniz. Ayrıca bu güzel şarkıyı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine armağan ediyorum. Ebru Gündeş sizlerle.

Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Mersin FM 104.6 frekansında Özber Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgisel'in de Ezgiler programındayız. Bir mesaj daha paylaşacağım sizlerle. Merhaba Selin Hanım, iyi yayınlar. Ben Mersin'den Nazmi, şu anda sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı sevgili eşim Neziha ve kızım Müzeyyen'e armağan ediyorum demişler. Selamlarımızı gönderelim. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Güzel şarkıyı ayrıca şu an radyoları başında bizleri dinleyen herkese armağan etmek istiyorum. Çelik sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

istemezsen eğer, birileri tutup kolundan, birileri vurup büyük olasılıkla asacaklar boynundan. Gözümün önüne resmini koyacaklar. Bunu ben istedim. Seni hala çok seviyorum diye beni diri diri yakacaklar.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Bu şarkıyı bir dinleyicimiz istemiş bizden, ben Büşra demişler. Bu güzel şarkıyı abim Uğur ve Yusuf'a babam Garibe armağan ediyorum. Onlara armağan olsun demişler. Selamlarımızı gönderelim. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Ve ayrıca tabii ki katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum.
2: Özlüyorum seni.
1: Ve sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. İnsanlar aslında sessizliğin korkutucu olduğunu söyleyebilirler ama aslında en gerçek cevaplar da sessizliğin içinde gizli. O müziğin muazzam gücü de buradan geliyor. O sessizliği bozmuyor, aksine onu daha çok süslüyor ve anlamlı kılıyor. Ayrıca müzik de içimizdeki o bitmek bilmeyen neden ve nasıl sorularını da bir süreliğine susturuyor bence. Ve bazı anlar sadece hissedilmek için, açıklamak için değil. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakacağım. Buruldum. Azer Bülbül sizlerle radyonuzda.

Şimdi sizlerle bir mesaj paylaşacağım. Daha sonra reklamlara gideceğiz. Ablaların ablası Selin Can ablam, hoş geldin yayına. Ben Hasır Ağaçlı Çakmak Dilber Ay'dan bir şarkı çalarsan sevinirim. Şarkı önce sana, bana Şahin Ağa'nın Çiftçibaşı Hüseyin Soysal'a, sponsorumuz Özbay Kurtarmaya ve tüm Mersin FM dinleyicilerine gelsin. Kolay gelsin saygılarımla, Kasım Çakmak demişler. Teşekkür ediyorum. Selamlarımızı gönderelim. Verdikleri değerli destek için Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimizi gönderelim. Ve sizleri Dilberay'la baş başa bırakıyorum.

Özbay Kurtarma sponsorluğu sona erdi. Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.

Mersin FM 104.6 frekansında Sevgisel'in de Ezgiler programındayız. Reklamlarımızı geride bıraktık. Ayrıca programımızın da yaklaşık son bir saatine girmiş bulunuyoruz. Benim.

şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Düşmez ki yeniden gönlüm. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: Çok güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz yayınımıza. Hani bazen sevdiğiniz bir arkadaşınızla, dostunuzla karşılıklı oturursunuz da konuşmasanız bile o sessizlik aslında size iyi gelir ya. İşte bu radyo frekansı da aynen tam olarak öyle bir yer. Günün yorgunluğunu omuzlarınızdaki o görünmez yükü üstünüzden atmanız için birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle. Şu şarkının naifliğine bakar mısınız ya? İnanılmaz. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakacağım. Damarımdasın sen, her an kanımda. Her gün kollarımda, her gün yanımda. Atilla Kaya sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.
1: Selin Yayında.

sana söyleyemediğim çok şeyler var. Söylemeye ne cesaret ne de hakkım var. Kalbim seninle dolu, ne yapsam bilmem. Saklamam artık. Saklamam.

Programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Ve şimdi çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle. Aslında hepimizin içinde tamamlanmayı bekleyen bir hikaye, söylenmemiş bir söz ya da gidilmemiş bir yol var. Şimdi günün bu saatleri, o hikayeleri hatırlamak için en güzel zamanlar. Biz bu şarkıları sizin o yarım kalan cümlelerinizi tamamlamanız için seçtik aslında. Yani belki bir şarkı sizi cesaretlendirir, belki bir ezgi size unutamadığınız bir hayali hatırlatır. Ve hayat her an yeniden başlar. Yeter ki siz o içinizdeki sesi dinlemeyi unutmayın. Güzel bir yorum sizlerle birlikte olacak. Büklüm büklüm. Sezen Aksu yorumuyla sizlerle radyonuzda.

Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Bir dinleyicimiz mesaj atmış bizlere. Kızı Defne ile birlikte dinliyorlarmış ve Defne bugün sınıf birincisi olmuş. Çok tebrik ediyoruz kendisini. Dilerim hayatın boyunca Defne'cim bütün başarılar seninle birlikte olur. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırmaya devam edebilirsiniz. Bu şarkıyı hatta tüm güzel şarkıları diyelim Defne'ye de armağan etmiş olalım. Ve sizleri Kıraç'la baş başa bırakalım.

Sevgiselin Dezgiler programımızın sonuna geldik. Programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere. Sizleri son şarkımızla baş başa bırakıyorum.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler sona erdi.
1: Babalar Resitali başlıyor.
2: Arabesk severlerin gönlüne taht kuran radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali'ndesiniz. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle bu frekansta buluşuyor ve arabeskin efsane seslerinden resitaller dinliyoruz. Bugün de dertlerin derya olduğu, umutların bir başka bahara kaldığı o saatlerdeyiz. 104.6'da direksiyonun başında hayatın yükünü çeken kaptanlar, ekmeğinin peşinde koşan emekçiler ve kalbi kırık ama dik duranlar. Burası Babalar Resitali. Bugün yine basımızda devler var. Müslüm Baba'nın dumanı, Cengiz Kurtoğlu'nun hüznü. Başucumuzda ama istedik ki bu akşam perdeyi başka bir feryatla açalım. Madem sözler verildi ve tutulmadı, madem vefa sadece bir semt adı kaldı, o zaman restimizi çekme vaktidir. Şimdi Zihni Cinan'ı unutulmaz feryadıyla yeter artık diyor. Gönül kapılarını bir sıralığına mühürleyenlerin, bir daha asla diyenlerin ortak sesi yükselecek şimdi. Zihni Cinan sevmeyeceğim diyecek. Sizlerle birlikte bu güzel şarkıyı bırakıyorum.

mesainin son düzlüğünde, direksiyonun başında ter döken kaptanlar, evine ekmek götürme derdinde olan emekçi kardeşlerim. 104.6 frekansında Babalar İsteyen ile devam ediyoruz. Güneş yavaş yavaş tepelerin arkasında çekilmeye hazırlanırken, biz içimizdeki sönmeyen yangınları harlamaya devam edelim. Hani derler ya, dert arkışımı beklemez diye. Kiminin derdi şafak sökerken başlar, kimininki tam da bu saatlerde. Gün akşama dönerken vurur kalbinin ortasına. Şimdi Zihni Cinan'ın o efsane sesiyle bir mola verelim. Ama bu öyle sıradan bir mola değil. Bu gece olsa da şarkının adı, biz bu feryadı şimdiden, bu ikindi vaktinden başlatalım. Çünkü biliyoruz ki akşamın yükünü ancak bu şarkılar taşır. Kısa bir reklam arasına gideceğiz bu şarkının ardından da. Ama kulaklarınız burada, frekansınız 104.6 fırtına kalsın. Biz reklamların arkasına daha ne Müslüm Babalar ne Cengiz Babalar sıkıştırdık, haberiniz yok. Şimdi Zihni Cinan diyecek ki bu gece, ama biz şimdiden yıkılalım. Reklamların ardından Babalar Resteli tüm hızıyla devam edecek. Şimdi sizleri Zihni Cinan bu gece şarkısıyla baş başa bırakıyorum.

0: Banalar Resitali devam edecek. Devam edecek. Babalar Resitali. Babalar Resitali devam ediyor. Devam ediyor.
1: Dışarıda pırıl pırıl bir güneş, mis gibi bir Akdeniz.

0: Zaması var ama biliyorum ki bazılarınızın gökyüzünde bulutlar hiç eksik olmuyor. 104.6 frekansında hayatın tam merkezinde Babalar Esterlindeyiz. Şimdi sizi 90'ların unutulmaz feryadına götüreceğim. Hani her şey yolunda giderken bile bir şarkı çalar da insanı alır uzaklara götürür ya. İşte şimdi tam o şarkının sırası. Sevdanın en ağırını, öldürenini ama vazgeçilmeyenini konuşalım. İsmini gizli ananlara, anıları kurutulmuş güller gibi saklayanlara gelsin bu şarkı. Emrah, öldüren sevda diyecek. Şimdi bu şarkı sizlerle radyolarınızda size ses olacak.
1: Kiseler gözyaşım.

Ben küçük törenlerin adamı olmadım hiç. Allah'ını çektim acının, en küçük yaşını bilirim. Şimdi bir heykel gibi dimdik, yarın ne olur bilinmez. 3 günlük dünyada her şeyim oldu, aslında hiçbir şeyimsin. Hoşça kal, kapatamadık maziden kalan yaraları. Yeni renkler yaratamadık dünyanın kirinden. Bu şiir sanadır, bir daha asla, bir daha asla göremeyeceğin dilinden.

0: Dualar Resitali.
1: Bazı sorular vardır, cevabını bilsen de sormaktan vazgeçemezsin. Dışarıda pırıl pırıl bir Mayıs günü hayat tüm hızıyla akıp gidiyor olabilir. Ama biliyorum ki şu an bir yerlerde, bir radyo başında, bir direksiyonun arkasında kalbi yorgun düşmüş birileri var. Giden geri döner mi, kırılan dar onarır mı diye sormuyoruz artık biz. Biz bugün yanmış biten duyguların hesabını soruyoruz. Hani her şey bitti dersinde küllerin arkasından bir sızı kalır ya, işte o sızın tek bir adı var, tek bir sesi var. Müslüm Gürses seslendirecek şimdi bu güzel şarkıyı, sizlerle birlikte Babalar Resitali'nde dinleyelim.

Şöyle bir bakın etrafınıza dostlar. Kimi bir yerlere yetişme telaşında, kimi bir köşe başında hayallere dalmış. Sokaklar insan dolu ama herkes kendi hikayesinin, kendi sessizliğinin içinde yürüyor. Kimileri hayatı gülümseyerek bakıyor, kimileri ise gözyaşlarını içine içine akıtıyor. Hani baba diyor ya, inandığım dostlarımdan ne yaralar aldım gönül diye. Hayat bazen öyle bir yük bindirir ki insanın omzuna, en yakının dediklerin bile o yükün altında seni yapayalnız bırakır. Çaresizlik ve ümit arasında sıkışıp kaldığımızda dermanı yine bu frekansta. Yine babanın sesinde buluyoruz. Çünkü biliyoruz bu feryadı herkes duyabilir ama sadece ruhu yananlar hisseder. Herkes dinleyebilir ama sadece çekenler, sadece gerçek sevenler bilir bu sızının rengini. Şimdi yaşarken her gün biraz daha eksilenlerin, dost yarasını sinesinde taşıyanların marşı yükselecek. Müslüm Gürses o muazzam sesiyle gönül dünyamıza dokunacak. Müslüm Gürses'ten Sevenler Anlar parçası sizlerle birlikte radyolarınıza ses verecek.

0: Havalar Resitali.
1: Bazen insan öyle bir yangının içinde kalır ki serinlemek için sığınacak tek bir gölge bile bulamaz. 104.6 frekansında hayatın tam kalbinde. Babalar Resitali'nde sözü şimdi yaşayan bir efsaneye bırakalım. Hani derler ya, hangi cennetten geldik biz bu cehenneme diye. Darbe üstüne darbe yiyenlerin, her güvendiği dal elinde kalanların şarkısı başlayacak şimdi. Baltalar inerken göğsüne bir hayat ağacı gibi tek tek devrilen hayallerimizin hikayesi bu. Unutulmak istense de, bir yalan gibi silinip atılmak istense de, bazı sancılar var ki insanın içinde bir çıban gibi sızlar durur. İşte o sızının, o derin sancının adı şimdi Cengiz Kurtoğlu'nun buğulu sesiyle hayat bulacak. Hangi cennetten diyecek Cengiz Kurtoğlu.

Bir Babalar Restoran'ın daha son durağına, o ince sızının başladığı yere geldik. Mersin FM'de 104.6 frekansında bir saat boyunca dertleştik, paylaştık ve şarkıların gölgesine sığındık. Şimdi ben müsaadenizi istiyorum ama gönlümü, hissiyatımı burada. Bu mikrofonda bırakmaya devam edeceğim. Ne bende huzur. Zaten sadece ben ayrılıyorum. En güzel şarkılarımız ve programlarımızla yayınımız sizlerle devam edecek. Bir sevda ki başı bozuk, bir emek ki bazen karşılıksız. Hayat bazen çözemediğimiz bir bilmece gibi karşımızda durur. Biz bir gün o bilmecenin içine Ferdi Özbey'in o zarif, o asil sesiyle bir imza atıp gideceğim. Şarkı yaklaştık ayrılığa dese de bizim ayrılığımız sadece yarına kadar olacak. Sadece kısa bir sessizlik arası vereceğim ben sizlerle. Kalbiyle sevenlere, emeği ziyan olanlara ve her şeye rağmen yazık demeden yoluna devam edebilenlere gelsin bu son eserde. Yarın saat 16'da güneş yine aynı yerden devrilirken yine tam burada, aynı frekansta, Mersin FM 104.6'da sizleri bekliyor olacağım. O vakte kadar kendinize, sevdanıza ve ruhunuza iyi bakın. Şimdi piyanonun sihirli tuşları konuşsun. Ben susuyorum. Ferdi Özbeğen yaklaştık ayrılığa diyecek. Gönlünüz ferah, yolunuz açık olsun. Hoşça kalın. Tekrar görüşene dek iyi akşamlar diliyorum sizlere.

Bir yabancı gibi bakma yüzüme. Bir zaman sevdiğin o adam benim. Geçmişi bir düşün, dönüp maziye. Unuttum dediğin o adam benim. Bir heves sanıp da duygularımı, bir masal sanıp da umutlarımı, geriye verip de mektuplarımı, maziye gömdüğün o adam.

Ne kadar küçükmüş dünya dediğin, seni de soldurmuş gönül verdiğin. Bir zaman, bir zaman aşkı da gülüp geçtiğin, terk edip gittiğin o adam benim.

sözlerle sarma gönül yaramı. Nasılsa ben aşkla açtım aramı. Bir çantaya koyup tüm hatıramı, geriye verdiğin o adam benim. Öyle uzak durma, yanıma yaklaş, tanıdık yüzüme bak yavaş yavaş. Bırak da süzülsün gözlerinden yaş. Bir zaman güldüğün o adam benim. Maziye gömdüğün o adam benim. Terk edip gittiğin.

Bahar geldi mi sanıyorsun sen gittikten sonra? Gözlerin güldü mü bir kerecik olsun? Dön de, dön de kördüğüm olan hasretimi çöz. Kurtar duvara çakılı kalan gözlerimi ne olursun. Zaman o zaman, her şey o günkü gibi. Ben yine sarhoş, ben yine yorgunum ayrılıktan. Oysa, oysa istediğim bunlar değildi biliyorum. Başkaları yaşadı benim hayatımı seninle. Uçsuz bucaksız bir deryaya düşmüşüm. Ne sarılacak bir yılan, ne gelen bir gemi var. İşte ben, işte ben böylesine çaresiz kalmışım. Sen gittikten sonra. Zaman geçti mi sanıyorsun sen gittikten sonra? Güneş doğdu mu bir kerecik olsun? Oysa, oysa istediğim bunlar değildi. Sen de biliyorsun. Başkalarıyla yaşadın. Ellerle yaşadın benim hayatımı, benim mutluluklarımı, benim özlemlerimi. Bir gün, bir gün sessizce öleceğim. Ne sen duyacaksın, ne de başkası. Tanrının kolları saracak beni, senden daha vefalı. Silecek kan çanağı gözlerimi, doğmayan güneşlerimi verecek avuçlarıma. Gelmeyen baharlarımı serecek ayaklarıma. Ve ben mutluluğu yaşarken yine seni bekleyeceğim. Cennetin sokaklarında, cennetin sokaklarında.